Neredesin? Neredesin? Dönülmeyen yerde misin? Sevenlerin kaldı sensiz. Sanma unutulur. Sanma unutulursun.

Zeeland. Torbasız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi, sensiz de olmak kara yazgıdır kurban. Bilirsen, aç gece, aç gündüz adın sayıklamışam. İçimden atamamışam. Köşelerde yolun gözlemişem. El etmişem, işmar etmişem. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişem. Ne zaman ellerin büyümüş, ne zaman gözlerin büyümüş. Ne zaman bürünmüşsen kara çarşafa, bir gözlerin görmüşem Ceylan kimi, vurulmuşam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Daracık köşelere sığmamış sevdam, seni Halil Rahman'da sormuşam Anzılha'da. Urfa kalasında Nemrut köşküne adın kazımışam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Şimdi gelin olaysan telli duvaklı, yine güleyim zembiye. Karaşar'dan gelen dele olan deyimse, sevdamı içime gömdüm bilesen. Bu kentin hampara taşlarına sır sakladım. 3 kuruşluk maçlık parasına değer miydi Zilan? Bilirim dahlin yoktur bu işte. Töreler böyle demiş, yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesen? Atalar boynumuz dıldan incedir demiş.

Her şafak seninle sökerdi Zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben siye şiirler okurdum, sen biye Urfa türkülerini. Yedi veren gülleri gibi açılırdın baharla. Kara koyun deresinden çiçekler getirirdin. Öncelere inanmamıştım sevdiğine. Fakat anladım zamanla. Seni yitirmem kor gibi yaktı yüreğimi. Acımı anla. Kar ender yakardı Urfa'ya. Sevdamız yağangar gibi aktı. Hatırlayayım sen. Bir de tutkumuz yağmurda çömçe gelin oynamaktı. Şimdi sen mi gelin oynasın Zilan? Sevgin bir yanda, töreler diğer yanda. Duydum ki kuma olmuş sen. Akarsuda kaman çöpü gibi çaresiz ve de köle gibi itaatkar sessiz gidiysen öyle mi? Kaçıncı asrını yaşamakta harranda torpak? Bu kenti terk edeyim Zilan. Anzılhada kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk edeyim. Yasak mayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk edeyim. Efsunlu akrepleri, çıyanları, Urfa kalasında kenetlenen efsane şahmaranı, kümbetlerde barınan sahipsiz insanları terk edeyim. Körpecik bedenine uzanan oyrat elleri itmediğin için, yıllardır söylenen ninniyi yazgı bellediğin için bu kenti terk edeyim. Bu sana son satırlarım Zilan. Biliyem unutacaksın beni. Unutmam deme bir ye. Davullar vuran da unutmalısın. Yoksa nasıl yaşayabilir bunca acıyla ya?

işe kaçardı ya. Hani Urfa divanı çaldırdı sıra gecelerinde. İşte ben her çiçeğe kaçan nanar ağaçları ve söylenen de Urfa türküleri seni ve gülüşünü hatırlayacağım. Bundan böyle cigaramda dumansın, kaçak tütünden sarılmış. Her içime çek işte avun yakacak beni. Kendini düşünmedin, beni düşünmedin, sevdanı düşünmedin, çocuklarını düşün. Seni tutsak, beni esnik eden bu töreler çocuklarını da yakacak bir gün. Bu kara yazgı değildir zila. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi. Sensiz olmak da kara yazgı değildir kurban. Bu çağlar boyu insanları kul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Bilsen Zilan, sen görmesen de, ben görmesem de, ceylan gözlü çocukların görecek Zilan, ceylan gözlü.

düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık.

başa yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüz.

konuşma. Düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

Çektiğim çileler kendim adım. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

doğdum, yaşamam gerekiyor. Ben babayım, baba. Tek kelime, iki hece. Ne kolay söyle.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

bu şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara.

vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten

0: saatin en baba şarkısı şimdi Lider FM'de. Burası Radyo Lider Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

saatin en baba şarkısı şimdi Lider FM'de. Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

elinde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Havuzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinize çok özledim.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız.

saatin en baba şarkısı şimdi Lider FM'de. Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

uykusuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

yanında. Bir kuş yavrum, sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider

saatin en baba şarkısı şimdi Lider FM'de. Burası Radyo Lider Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara

Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Bu saatin en nostalji şarkısı. Burası Radyo Lider İzmir.

saatin en baba şarkısı şimdi Lider FM'de. Burası Radyo Lider Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Gider İzmir.
1: Bana söz ver aşkım. Bu gece içmeyeceksin. Söz ver. Canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım. Ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım. Söz ver aşkım.

sen aklımdayken ben var ya, yalan olup yok olurum. Canımdan geçerim her gün, nevrim döner kaybolurum. Bakma boyuma posuma, tek dumanla lal olurum. Gülme sakın hallerime, sana kurbanlar olurum. Paylaşamam, paylaşamam gizimdesin.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz

programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Rabbim hepinize, hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik, güzellikler versin inşallah. 87.5 Lider Efendim'den Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Aynı dilekler sizlere de Rabbim huzur versin hepinize. Allah'ım gönüllerinizi sevindirsin. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, iyilik ve güzellikler sizlerle, sevdikleriniz de olsun inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Saat 9'a kadar kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. 9'dan sonra da canlı canlı WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Bu arada iki tane notum var. Bir tanesi benim kendime ait, bir tanesi de kardeşimiz Yiğit Yenici. Yiğit kardeşim. Nazar kardeşim demiş ki abi anons eder misin? Önemli. Yiğit Yenince beni arasın diye. Yiğit Yenince kardeşim, duyan kardeşlerim size zahmet söylerseniz sevinirim. Ekrem Birlik, Eko Canım, iki gözüm. Kardeşlerim, Eko Can'a da söyler misiniz? Beni arasın önemli diye sizden ricamdır. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Özek, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, Bir iki Gözüm, Bir Gözüm, iki Sözüm İbrahim Alada ve Can Kardeşim Tahsin Bozber. Bin selam eder. Şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangın, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Dört Nolda Yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrım. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağından Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz.

Altay Dadlı bu derlere azar birbirinden her an her şey olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T-Ekip B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget Tufan, Sürget Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman, Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Hak'tan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T-Ekip B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlılara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, Boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T-Ekip B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T-Ekip B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk zincir yaş belki biraz üşürüz başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T-Ekip B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleykümselam sağlasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime Şaban Delen Emre Atmaca Cihat Erdoğan Zabit Arslan Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek, oğlu Celal Durmaz, Mehmet Balcılar bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T-Ekip B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere. Şaban Delen Gökhan Ecellioğlu Burçan Yatmaz İbrahim Babaçörs Semih Şengüz Emre Atmaca Urlalı Yiğit Çağlar Satocan Gezek Atakan Özü Uyanık Serkan Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T-Ekip B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrım. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Ben T-Ekip B10 koşulan Şaban Delen selamünaleyküm aleykümselam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçlen, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T-Ekip koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek Şaban Delen Muğlalı Yiğit Çağlar Cahit Erdoğan Zeki Demirtaş Baki Ertürk Özcan İşten Altan Datlı Zabit Aslan İbrahim Toraman Umut Kara Ağaç Barış Akçay bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca.

0: Murat'la Gönülden Gönüle. Burası Radyo Lider İzmir'e ulaştırmak çok daha kolay. Radyomesaj.com'da üye olun, bilgilerinizi tek seferliğine girdikten sonra dilediğiniz İzmir'in lider radyosu. Artık sevdiklerinize duygularınızı, özlemlerinizi ve güzel mesajlarınızı bizlere ulaştırmak çok daha kolay. Radyomesaj.com'da üye olun, bilgilerinizi tek seferliğine girdikten sonra dilediğiniz tutarda bakiyenizi yükleyin. İzmir Lider FM'i favorilerinize ekleyin ve mesajınızı hemen gönderin. İzmir Lider FM 87.5, İzmir'in lider radyosu. İzmir'in lider radyosu. Artık sevdiklerinize duygularınızı, özlemlerinizi ve güzel mesajlarınızı bizlere ulaştırmak çok daha kolay. Radyomesaj.com'da üye olun, bilgilerinizi tek seferliğine girdikten sonra dilediğiniz tutarda bakiyenizi yükleyin. İzmir Lider FM'i favorilerinize ekleyin ve mesajınızı hemen gönderin. İzmir Lider FM 87.5, İzmir'in lider radyosu.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Serkan Akto, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak. Kimse söz konumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derdere Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğu. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğu olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirbağ, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ, Namıder, Berber, Serkan dostlarım, Ahmet Koca, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer, Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşla kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sayan, Eyüp Sayan, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak.

0: Almak isterim. Başta Aslanlar Aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım Aslan kardeşim Kerem, Gülçin Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuştan Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Belki Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koşnet bakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin. Akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık. Sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teşce13 Koçtan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Berke Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda

0: Kılınan Engin, Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Oğulcan Aydın, Baran İvrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşi Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevşce 13 Koğuş'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir kanar daha türküsü bu derlere armağan olsun. Ben eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevş C13 Koğuş'tan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi, ben C13 Koğuşu'ndan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 Koğuşu'ndan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran.
1: İzmir'in lider radyosu. Artık sevdiklerinize duygularınızı, özlemlerinizi ve güzel mesajlarınızı bizlere ulaştırmak çok daha kolay. Radyomesaj.com'da üye olun, bilgilerinizi tek seferliğine girdikten sonra dilediğiniz tutarda bakiyenizi yükleyin. İzmir Lider FM'i favorilerinize ekleyin ve mesajınızı hemen gönderin. İzmir Lider FM 87.5, İzmir'in lider radyosu.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541

Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Bert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sen. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Aynı Koç'ta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sen. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sen. Aynı kampüs farklı.

0: kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Eyüp Sayan. Farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı. En içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri. Canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Duni Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ahmet Minsin. Farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akgüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğan, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin. Hozan Beşir'den Ya Musalla Ya Şark Ya Musalla Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler. Murat'la Gönülden Gönüle.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gülçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan Mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağ kurdum abim. Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen.

0: Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder Eren, Meşe Umut Uzar, bu derdi tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun. Murat kardeşim, ben Tevişçi 13 Koşunan Namıder Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şair, bu derler için. Bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandığım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.
1: İzmir'in lider radyosu. Artık sevdiklerinize duygularınızı, özlemlerinizi ve güzel mesajlarınızı bizlere ulaştırmak çok daha kolay. Radyomesaj.com'da üye olun, bilgilerinizi tek seferliğine girdikten sonra dilediğiniz tutarda bakiyenizi yükleyin. İzmir Lider FM'i favorilerinize ekleyin ve mesajınızı hemen gönderin. İzmir Lider FM 87.5, İzmir'in lider radyosu.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Bucalı, Maraz, Sedat, Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er, Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben T2C1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim, Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalı Maraz'a ustalarım Gamsız Taner, Derin Göl ve Güven Sağman'a, en sevdiğim roman Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil ve Kader Birliği yaptığım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Mahalle bir Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokçan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocer, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil, ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derdere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derdleri Dadaş Furkan, Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, Gecelerin Yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz Sedat Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçe'ye bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Çöketmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zazı. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçam, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner Deringöl, Ege Koca Erdoğan, Koşka, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Ömer Yorulmaz, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocer, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doşka Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Taner Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla, bu derler Azer Birbir'den Yaban Eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Beton Yoldan Ege Kocer. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozyaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doşka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Bert Tuncay, Zübeyir Aküzüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban, bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtır abimin sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez, yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca Er, bu derlere canı gölünden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustaer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, kartalın göğe daha iyi tırmanması için

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamun aleyküm Murat abi, ben T2 C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleyküm selam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin, Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere. Ergül, Pervane, Ufuk, Dirlik, Serdar, Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan, Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Taner, Tamer Başkan, Ramazan, Çıtırgı, Tayfun, Tolay, Sevkan, Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan, Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan, Keskin, Bucalım, Maraz, Ege, Kocaer, Ekrem, Birlik, Devrim, Birlik, Fırat, Hacı, Buca, Baran, Başar, Turgut, Tokcan ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doçka Salih. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Zübeyir Aküzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı, Maraz Bozyakalı, Burak Özkul, Manisalı, Ömer Yorulmaz, Ege Kocaer, Derviş Uzun, amcalarım Mustafa Fidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükçak, amcamın mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Batu, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay, Şen Yaylara bin selam olsun mu derlere, Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı, Maraz, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocaer, Doçka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Aküzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı Derdireş, tüm ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleyküm selam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt, selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader Birli yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Afvan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Otko Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan

Mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere. Can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir.

Dökme, Kerim Bakarı, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim, alemi kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Can Parçaları, dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın Kapalı'da yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopa, ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F tipinde yatan dayım Şahin Başboya, bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakranda yatan Hogir Oktay, dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun, beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder, ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki, bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakranda yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar F tipinde yatan Azat. Aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başboğa. Aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar F tipinde yatan kardeşim Şahin Başboğa ve Şakranda yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, İsmini sevmedim, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa. Bucak Kırıklar F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir. Gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran Üçlü'nde yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Kara Aslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar F tipinde yatan abim Şahin Başboğa, abime selamlarımı iletiyorum. Şakran Üçlü'nde yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. Birnoğlu'da yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780

0: Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Güzelleştirilmiş güzel insanlar. Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısıyla kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi konuğum var burada. Radyomuzun 87.5 Lider FM'in sevgili yayın yönetmenimiz Melih Bey kardeşimiz burada. Yayın akışımızla ilgili kısa böyle bir bilgilendirme yapacak. Bilhassa dışarıdaki kardeşlerim, can kulağıyla dinler iseniz sizler için inşallah. Sevgili Melih Bey hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Buradan bizleri şu an gerek İzmir'in farklı noktalarında, gerek Şakran'da Menemen Cezaevi'nde dinleyen bütün abilerimize Foça unuttu.

0: Bergama, Kırıklar'da, Manisa'da velhasılı kelam sesimizin ulaştığı her yerdeki bütün abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize hürmetlerimizi iletiyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Rabbim gününüzü hayırlı, bereketli, güzel eylesin inşallah. Size de inşallah hayırlı yayınlar diliyoruz abi. Şimdi bugün sizlerle beraber buluştuk. Hem dedik ki birkaç duyurumuz var. Özellikle dışarıdaki kardeşlerimizi, abilerimizi ilgilendiren. Şimdi burada aslında çok güzel bir iş yapıyoruz. Neden? Çünkü iki seveni birbiriyle buluşturuyoruz mesajlarla. Dört duvarın ardında sevdiklerinden bir haber, bir nefes, hani bir ses, bir harf ya. Bir harf bile olsa çok önemli olan değerli abilerime veya ablalarıma, dışarıdaki yakınlarının mesajlarını gönderiyoruz, ulaştırıyoruz. Bizim bunu yapmadaki tek gayemiz sizlerin birbirine çok daha rahat ulaşabilmesi. Çünkü Lider FM'den önce böyle bir hizmet yoktu. Lider FM bu noktada birçok çığırı açtı. Bizden sonra taklitlerimiz de oldu, bizi taklit etmeye çalışanlar da oldu ama bizim samimiyetimiz, mesela bir gün cezaevinden çıkan bir abimizle denk gelmiştik bir yerde, hasbelkader konu konuyu açınca, ya dedim işte radyo bizim, hani oradan konu şey oldu. Ya dedi, ben dedi Murat abileri yıllardır dinliyorum, hani başkaları da oldu, başkaları da geldi gitti falan, ama dedi ki Murat abinin samimiyeti, bu samimiyet dedi bizi gerçekten çok memnun ediyordu. Çünkü biz dedi onu dinlerken sanki evimizden, ailemizden, böyle köşe başında bir amcamızın oğlu veya bir abimiz, bir kardeşimiz konuşuyor gibi hissediyor. Bu yakınlık var. Ondan dolayı da Allah razı olsun yani abi, sizin bu şekildeki iletiminizden dolayı. Şimdi biliyorsunuz bizlerin bir abonelik sistemi var. Hem bizim gazetemiz Ege Manşet'e destek oluyorsunuz. Bu vesilelerle bizler de sizlerin mesajlarını okuyoruz. Bir de 3969 üzerinden gelen mesajlar var. Şimdi bu mesajlarla alakalı son dönemde inanılmaz bize sitemler geliyor, şikayetler geliyor. Neden? Çünkü operatörlerle alakalı bazen mesajı atıyorsunuz, bize 3 saat sonra geliyor. Yani şimdi mesajı akşam 9'da atmışsın, gece 12'den sonra bize düşmüş. Biz okuyana kadar oluyor saat gece 2. Veya belirli bir saatten sonra mesajlar okunuyor. Ya da bazı karakter sınırlamalarından dolayı devrik cümleler oluyor, yarım geliyor vesaire vesaire. Ve rakamsal olarak da ya bugün bir mesaj atmak 50 lira. Fakat hani ben şunu samimi olarak söylüyorum, şey anlamında, operatörleri vesaire kötülemek anlamında değil, ama radyomuz buradan hak ettiği değeri kazanamıyor maalesef. Çünkü bunların kesintileri var, şeyleri var. Yani dediğim gibi hani onları kötülemek veya şey değil, ama ortada bir realite var. Bununla alakalı şöyle bir çalışma yaptık. Tabii bu Türkiye'de de daha önceden denenmiş bir sistem var. Radyomesaj.com. Bu siteye giriyorsunuz efendim. Buraya üye oluyorsunuz. Daha sonra buradan istediğiniz kadar kontör satın alabiliyorsunuz. Ve mesajlarınızı bize burada kontörle ve daha hesaplı gönderiyorsunuz. Bugün Mira Sistem bir mesaj göndermek 50 lira değil mi abi? Bugün radyo mesaja girer, bize buradan mesajınızı göndermek isterseniz bir mesajın size maliyeti 39 lira. Hani 39 liraya bir mesajınız bize ulaşıyor ve daha hızlı ulaşıyor.
1: Şuradaki anlatım, Melih Bey'in anlattığı şu. Ben bazen hani üstü kapalı hatırlarsanız söylüyordum ya. Sonra sıkıntı yaşadım o söylemlerde. Şimdi daha açık ve net, daha uygun dille sevgili yayın yönetmenimizi davet ettim. Buyur gel dedim. En azından bunu bir açık bir şekilde. Çünkü bizim buradaki gayemiz az ücret, güzel mesajlarımız. Bazen diyorum ya, yarım gelen bir mesaj, sonra kardeşlerimiz yanlış anlıyor. Abi sonra WhatsApp'tan ekran gönderiyor. Diyorum ki kardeşim benim, bekle çekeyim göndereyim. Çekip gönderince kardeşimiz hak veriyor, ama tabii o an o duyguyu kendisi de alamadığı için biz de yarım gelen bir mesaj dediğimizde orada bir itimatsızlık söz konusu olunca, biliyorsunuz hep derim yani, zan altında kalmak doğru bir şey değil ve bizde de ispatlıdır her şey. Konuşuruz, konuştuğumuzu da ispat ederiz. Benim samimiyetimi biliyorsunuz. Benim buradaki gayem sizlersiniz. Sizler için gelen mesajlar, duyguya duygu katıp aktarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama sevgili yayın yönetmenimin dediğini dışarıdaki kardeşlerim biraz da lütfen kale alın, kulağınızda iyicene, ama iyicene kulakla, cani gönülden dinleyip neydi sitenin radyo ismi? Radyomesaj.com. Radyomesaj.com'a giriyorsunuz. Oraya üye oluyorsunuz. Hem daha uyguna, hem mesajınızın tamamı bize ulaşıyor. Orada yarım gelen bir mesaj ibaresi yok artık. O yüzden sizden ricam, sevgili Melih Bey, can kulağıyla dinleyin. Tekrar kafanıza takılan bir şey olursa, zaten Lider FM'in telefonu hepinizde var. Hepiniz biliyorsunuz.

0: Bilmeyenler de Google'dan girebiliyor Lider FM sayfamıza veya Instagram'ımıza Lider FM 87.5 olarak da, değil mi? Evet, Instagram sayfamızdan yani bize ulaşmak isteyen kardeşlerimiz her halükarda ulaşabilirler. Evet sevgili Melih Bey.
1: Bugün ilk olarak anons ediyoruz radyomesaj.com. Bu web siteye girdiğinizde bir sefere mahsus üyelik oluşturuyorsunuz. Bir sefere mahsus. Onun sonrasında sürekli giriyorsunuz. Ve dediğim gibi burada en çok bize gelen şikayetlerden bir tanesi şuydu. Ya biz istek yapmak istiyoruz. Ama hani ne olur yanlış anlamayın. Bir kardeşiniz olarak görün. Biz buradaki istekleri çalmaya başlarsak 3 gün bu mesajlar, 3 gün istek çalarız. Yani sabahı bırak, yani yarın bu saate kadar bu istekler bitmez. Bir de sizin de malumunuz, yani bunu bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu kurumları yürütebilmek gerçekten kolay değil. Maliyetleri çok yüksek. Yani bugün sizin hani gündüz işe gidip akşam geldiğiniz bir evin elektrik faturasını hesap ettiğinizde bizim binlerce wattla çalışan cihazlarımızı, maliyetlerimizi, telif bedellerimizi düşündüğünüzde bizim de belirli nokta radyoyu da dinliyorsunuz. Yani radyomuzda maalesef reklam da yok. Neden? Çünkü piyasaların durumu belli, insanların imkanları belli. Bizim de sizlerin katkılarıyla, sizlerin destekleriyle belirli noktaları aşmamız gerekiyor. Ha nedir? Burada da gene sembolik ücretlere istek mesajlarınızı, istekleri, istek şarkılarınızı bize iletebilirsiniz. Bizler de bunları yayınlayacağız. Ondan dolayı sizlerden ricam, herkes şu telefon elinde herkesin şu an. Bizi dışarıda dinleyen abilerin, kardeşlerin, ablaların radyomesaj.com'a bir girin. Bakın oraya üyeliğinizi oluşturun. Favori radyonuza Lider FM İzmir'i ekleyin. Ondan sonra oradan kontör satın aldığınızda ister kredi kartıyla ister havale yoluyla şey yapabilirsiniz. Yani kontör satın aldıktan sonra bakın bir mesajı bize göndermek 30 kontör yani 39 lira. Normalde 39.69'a gönderdiğinizde 50 lira ve hani
2: iki mesaj parası gidiyor
1: 100 lira. Kardeşim, ve burada da bir yanlış anlaşılma da oluyor. Deniyor ki ya işte abi 100 lira mesaj attık, hani kuruma katkı sağladık, ama maalesef böyle değil. Dediğim gibi hani çok böyle operatörlerle alakalı da bir konu da değil. Bunun belirli kesintileri var, belirli giderleri var. Ama kurum hak ettiği değeri de buradan kazanamıyor. Ve biz Allah razı olsun bu sistem geliştirilmiş kardeşlerimiz tarafından bu şekilde şey yapılıyor. Biz de buradan ilerletmeye gayret ediyoruz. Radyomesaj.com'a şu dakika itibariyle herkes elindeki telefondan girsin. Üyelik oluştursun. Oradan hem daha ekonomik fiyatlara mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Ve bu vesileyle bizlere katkı sağlamış bu yayınların devamlılığı anlamında, bu yayınların daha iyi noktaya ulaşması anlamında, daha iyi olması noktasına bize destek olabilirsiniz. Hem de değerli dinleyenlerimiz, mesajlara da bir tık daha öncelik vereceğiz. Bizi buradan destekleyen kardeşlerimize. Şimdi öyle değil mi, yani bizim için üşenmeyip girip o mesajları gönderen kardeşlerimize de bir tık daha öncelik sağlayacağız mesajlarının okunması anlamında. Panelimizi biz açtık. Radyomesaj.com'a girip üye olup kontör satın alıp mesajlarını bize gönderen, isteklerini bize gönderen kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın mesajlarını bekliyoruz. Dediğimiz gibi artık kademe kademe radyomesaj.com'a dönecek bu iş. Bilginiz olsun değerli dinleyenlerimiz. Hem söyleyeceklerim bu kadar.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Var mı başka sizin ekleyeceğiniz
0: bir şey? Allah razı olsun Melih Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Yani abi kardeş, abla kız kardeşler. Buradaki gaye sizler. Daha ekonomik, yazık günah, bazen üstü kapalı konuşuyorduk ama şimdi yetkili ağızdan tam anlamıyla duymuş oldunuz. O zaman da benim ne demek istediğimi çok iyi anlamış oldunuz.
2: Paneli açtık bu arada, ilk mesajı evet. Da bekliyoruz yani.
0: Aynen, paneli
2: ilk mesajı açtık, gönderene böyle bir ekstra teşekkür edeceğiz, haberiniz olsun.
0: Aynen,
2: inşallah. Panelimizi de açtık, radyomesaj.com'a girip ilk kontörü satın alıp Lider FM İzmir diye. Orada çünkü başka radyolar da var.
0: Evet, Lider İzmir dışındaki İzmir'i. Başka tabii, radyolar var. Karıştırmasına.
2: Başka Afyon'da, işte Aksaray'da, Niğde'de, evet. Adana'daki radyolar da var. Buradan ilk mesajı gönderene ekstra teşekkür edeceğiz. Haberi olsun.
0: İnşallah.
2: Belki bir sürprizimiz, bir hediyemiz de olur.
0: Emin
2: mesaj
0: olun.
2: Gönderene bekliyoruz.
0: İnşallah Melih Bey. Ağzına yüreğine sağlık. Her şey sizler için. Emin olun buna. Yoksa tabii ki beklentimizin olmadığını sizler zaten biliyorsunuz. Çünkü bu davada samimiyiz. Bunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu davada samimiyiz. Hadi bakalım günün ilk mesajıyla. Değerli kardeşlerim Eyüp Güler ve Ata Cıngarış. Öncelikle selamünaleyküm. Ben de cezadan yeni çıktım. Son ev hapsindeyim, bilginiz olsun. Kısa zamanda siz değerli kardeşlerime yetişecek. Unutmayın ki hiçbir duvar umudu hapsedemez, hiçbir mesafe gönülden gönüle giden yolu kapatamaz. Hayat bazen insanı istemediği yollara sürükler ama önemli olan düştüğün yerde yeniden ayağa kalkma.

etmek için içinde taşıdığın güçtür. Dışarıda sizi unutmayan sevdikleriniz, adınızı dualarında yaşatan dostlarınız var. Her gecenin bir sabah, her kışın bir baharı, her bekleyişin bir sonu vardır. Başınızı dik tutun, yüreğinizi karartmayın. Günler geçer, takvimler değişir. Yeter ki içindeki umudu kaybetmeyin. Şimdi böyle bir isimsiz mesaj aslında Evgüler ve Atacın Garış kardeşimden ama. Bu arada ismini zikrettiğim sevgili kardeşlerimin tüm sevdiklerine selamları vardır. Sonrasında da Uğur Akkuş kardeşimin, Uğur'um, iki gözüm, sevdiğim can ciğer kardeşimin de sizlere, tüm dostlarına, tüm sevdiklerine, Uğur Aktaş kardeşimin de ayrıca parantez içerisinde tüm sevenlerine selamları vardı. Dostlarına, kardeşlerine, hepinize Uğur Aktaş kardeşimin selamları vardı. Üstümüzde kalmasın sevgili Uğur kardeşimin. Hemen sıradaki mesajı. Selamünaleyküm Murat abi. Bence yeden yaren tecel. Aleykümselam kız kardeşim. Yaşadığımız hayatın hakkını verdik. Sıra bedelini ödemekte. Canları Meltem, Bedili, Gönül, Balkan ve İlayda Doğan'a selam olsun. Abi selamünaleyküm. C7'den İlayda Doğan ben. Aleykümselam kız kardeşim. Sizin başladığınız yolun sonuyum. Canları Meltem, Bedili, Yaren, Tecel, Gönül, Balkan ve en değerlim T3'te yatan canım ablam Mehmet Doğan. Düzeltelim onu. Canım abim Mehmet Doğan'a da selamlar olsun yukarıda anaydan. Ben ne haldeyim, çalarsan sevinirim abim. Murat abim iyi yayınlar. Ben Sibel Keskiner. Sağ ol kardeşim benim. Gökçem dün uyumuşum. Mesaj atamadım sana. Bugün babaannenle konuştum. Senin ders notlarını konuştuk. Ben yine söyledim. Açık öğretime giriş şifreni ve TC'ni söyle. Ders notlarını çıkarayım. Üniversitenin sitesinden. Seni çok özledim. Var mı bir ihtiyacın? Her zaman arkandayım ve hep arkandasın. Ve hep aklındasın diyelim. Evet. Ve hep aklındasın. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın güzel kızım. Murat abi iyi yayınlar. Ben Yersu Gökçe Tosun. Sağ ol kardeşim benim. TK16'da yatan eşim Kadir Tosun sevgilim. Her geçen gün özleminle yanıp tutuşuyorum. Sesini duymadan geçen her gün eksik kalıyor. Seni sevmek benim için acele alınmış bir karar değil. Her gün yeniden seçilmiş bir his ve gitgide büyüyor canım sevgilim. Seni çok özledim. Burnumda tutuyorsun. Seni çok ama çok seviyorum. Hemen sıradaki mesajımızı da açalım. İyi yayınlar Murat abi. Ben Kardelen Aluçluoğlu. Sağ ol kardeşim. Üçlü'nde yatan can eşim Mert Aluçluoğlu radyo başına. Aşkım hayatımın anlamı güzel göğsüm. Unutma her zorluğun sonu güzel günlere çıkar. Az kaldı çok az. Az da sabır Mert'im. Bu hayattaki tek gücüm şunu hiç unutma. Ardında bekleyen bir eşin var. Ve dik dur her şey geçecek gidecek. Yine biz bize olacağız. Mert'im çok zormuş sensizlik. Beraber kurduğumuz bu hayatta böyle bir ayrılık çok başka bir zor. Benim sana kavuşmaktan başka ne hayalim var ne hevesim yeter ki artık rüyalarıma deyip evine yanıma gel. Şunu da bil, hayatta ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşasın. Ben hiçbir zaman senin elini bırakmayacağım. Yol ne kadar uzun olursa olsun yan yana olacağız. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin. Murat abim hayırlı akşamlar. Ben Bucak Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halisam nasılsın, inşallah iyisindir. Yol arkadaşım Halis kurban oldum. Sen iyi misin, dün gece hep rüyamdaydın. Umarım iyisindir Halisam. Gülüşüne kurban olurum. Güzel adamı iyi ki varsın. Ne olur kendine dikkat et olur mu? Çünkü sen iyi olursan bizler de iyi oluruz Halisam. Ben seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler kurban oldum Murat abim. Halis için Leylo şarkısını çalarsan sevinirim. İyi akşamlar T3C9 Ufuk Altun Radyo başına. Ufum seni çok özledik teyzem. Seni çok ama çok seviyoruz. Bunu bil ve her zamanki gibi dik dur teyzem. Sana güveniyorum. Bir olam can seni özlemiş. Seni görmeye gelecek görüşe. Selamı var. Kendine dikkat et. Öptüm. Abilerine de selamlar. T3C9 Ufuk Altun Radyo başına. Selamünaleyküm oğlum. Nasılsın? İyisindir inşallah. Sen iyisen biz de iyi. Sabır oğlum. Sınavdan geçiyoruz. Vardır Allah'ımızın bir bildiği. İnşallah arkası güzel olacak. Allah'a güven, Allah var. Gam yok, seni seviyoruz. Savaş arkadaş ve Kaan abine de ve diğer abilerine de çok selamlar. Allah'a emanet. Baban Fatih. Hayırlı geceler hepinize. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur yani Dodu. Yamanların gözbebeği olan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere. Kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Sercan Mercan, Umut Aydındır, Arda Çitak, Fırat Çelenk, akabinde değerli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bir selam olsun. Benden gece bir söz. Kalbi güzel olan insanın yolunu taşta koysalar, diken de dikseler yol yine çiçek açar. Çünkü Allah niyeti iyi olanın bahçesini talan ettirmez sevgilerimle Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat abim. Ben bir nolu B4'ten

Celal Eken, yani Celomen, aleyküm selam Celal kardeşim. Şerefiyle cezasını infaz eden başta kardeşim Allah'ın aslanı Doğukan Özonur ve Allah'ın aslanı Suat Tekdemir abim başta olmak üzere koğuşumuzun sevilen isimlerinden. Dayımız Süleyman Kazan, Arda Çitak, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli, Gökçen, Öz Yılmaz, Sercan Mercan, abi dostlarım Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Volkan Yılmaz, Mehmet Cabar, Mert Eko, Kahraman Fırat Çelenk, bu değerlere ve has abi dostlarıma bin selam olsun. Ben Celomen. Selamünaleyküm Murat abi. T1C13 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösen, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrak Şen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, hemen hemen de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T-Tipi-C18 koğuşlan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abi Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abi, T-1-C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim, paşam, yakışıklım Soner Demirci. Kurban oldum, sakın aklın bizde kalmasın. Biz çok iyiyiz, her şey yolunda, en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Umudunu sakın kaybetme. Seni çok seviyoruz ablasının aslanı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'te yatmakta olan abim gibi yeri olan namı der balina Murat Ereze. Deniz büyük olabilir ama her denizin bir ağırlığı, her ismin bir karşılığı vardır. Bizim ismimiz öyle ki iki kelimeyle anlatılmaz. Yaşanmışlıkla, duruşla ve karakterle yazılır. Balina dediğin kendini anlatmak için bağırmaz. Adı geçtiğinde zaten kim olduğu anlaşılır. Herkes kalabalıkta kendini gösterir. Asıl mesele yokluğunda bile adın unutturmamaktır. Aleykümselam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T3'te olan abim Serhat Bozdaş, yani lakabı gibi sarsılmaz olan abime sevgilerimle. Bazı adamları şartlar anlatılmaz, yaşadıkları anlatır. Bazı isimleri de kalabalıklar değil, bıraktıkları iz yaşatır. Namı diğer sarsılmaz, başın dik, yüreğin sağlam, umudun daim olsun. Unutma, en karanlık gecenin bile bir sabahı vardır. En sevdiğin kardeşin Derya. Ben Nazar, ömrüm adam yiğit yenince, ömrüm kadar olsun. Sensiz bir nefesim olmasın, en güzel havalarda yanımda yoksun. Dün gece camın önünde kahve içerken hep seni hayal ettim. Çok özlemişim yiğidom seni. Serkan Aydoğdu, yaban gülüm benden sana gelsin sevdiğim. Ben Nazar, seni görsem aşkından öleceğim, görmesem hasretinden. Yiğit yenince varım yoğum, yerim yurdum hepsi sensin, seni çok seviyorum. Benim hareketim, evden çıkmıyorum hayatım. Bir gün aklında değil de yanında olacağım, hiç gitmemek üzere. Allah'a emanet ol iki gözüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16'dan ben Ümit Alişan. Başta kader birliği yaptım. Dayım Koca Reis, Yaşar Akköse ve kardeşlerim Mehmet Can, Pehlivanlar Sergen Kuruca, Enes Öz, Baran Gerçek, Muhammed Can Öklü, Cengiz Ansal. Menemen'de yatmakta olan Öz kardeşim Alişan. T1'de yatmakta olan Yaşar Akköse dayımızın kıymetlisi Şakir Hüsün Bey, selam ederiz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Mehmet Can, Pehlivanlar Ümit Alişan, Denizli'den Yol Yemez, Koca Reis Yaşar Akköse. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16 koğuşundan ben Mehmet Can, Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim başta olmak üzere Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün, hepsine selam ediyorum. Gece son sözümüz, biz diz çökmeyi değil yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar, Denizli'den Yol Yemez, Koca Reis. Selamünaleyküm Murat abi, ben Balıkkuyu'dan Yunus Emre Aydın. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da Aslan amcam Yılmaz Aydın. Ayrı kurumlarda olan Yiğit Yeninci, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Şehnus Akbulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyulu Sapranos. Şakranda yatan aslan babam Koca Reis'im Yaşar Akköse selam olsun. Sen eğilmeyen baş, yıkılmayan dağsın baba. Gücünle gurur duyuyorum. Kızın her daim arkanda. Selam olsun sana Koca Reis Yaşar Akköse.
Şakran T3 C5'te

Lan canım kardeşim Emirhan, seni düşündüğümüzü, özlediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor ve uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak ve tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Benim dualarımda her zaman seninle. Kardeşim, Rabbim gönlünden ferahlı, yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün. Bu günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emir Hanım. Gözlerinden öpüyorum. Bu arada Fuatcan Ayırtır, yani Fıçı. Fuatcan kardeşim, öncelikle Allah rahmet eylesin. Rabbim geride kalanlara hayırlı, sağlıkla ömürler nasip etsin. Duydum ki baban vefat etmiş. Fuatcan Ayırtır, Fıçı. Sevgili kardeşim, Allah rahmet eylesin. Acılarınız acılarımızdır. Sevinçleriniz de sevinçlerimizdir. Bunu bir kez daha buradan söyleyeyim. Sonrasında Zafer Mingan, Azat Başak, Mahmut Aygün, Baki Ürentay, Şahçıyan Kurt kardeşlerimin, abilerimin de sana çok selamları vardı. Fuatcan Ayırtır kardeşim, sana baş sağlığı dileklerinde bulundular. Allah rahmet eylesin, dileklerinde bulundular. Sabri Cemil dileklerinde bulundu sevgili abi kardeşlerim. Bilgin olsun, haberin olsun. Rabbim rahmet eylesin sevgili kardeşim. Zafer Mingan, Azat Başak, Mahmut Aygün, Baki Ürentay, Şahcihan Kurt abi kardeşlerim, kendi adıma da selamlarınızı aldım. Aleyküm selam, ben de sizleri seviyorum. Sonrasında ismini zikrettim abi kardeşlerimin, Yavuz Çelik Cüce. Yavuz kardeşim, sana da çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın abi kardeşlerimizin. Evet, var mı başka? Yok. Ama kaldığımız yerden devam edelim. Koca adam, biliyor musun sevgilim, insan bazen birini sadece sevmez, onunla yaşar, onunla nefes alır, onu kalbinin en derin yerine saklar. Ben seni tam da böyle seviyorum. Mesafelerde, zorluklarda hasretle sevgimi azaltmaz. Sen benim eşim, yuvam, huzurum ve geleceğe dair en güzel hayalimsin. Seni bekleyen bir kalbin olduğunu hiç unutma Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, canım eşim, bir tanem, kalbimin sahibi. Biliyor musun aşkım, sensizlik insanın içini nasıl yakıyormuş? Sevdiği insanın elini tutamamak, başını omzuna koyamamak, canı yandığında ona sarılamamak ne kadar zormuş. Seni özleyince daha iyi anlıyorum. Sanki birazdan kapı açılacak, sen içeri gireceksin, ben koşup boynuna sarılacağım ve hiç bıkmayacağım seni. Ama gözlerimi açınca yine senin yokluğunla baş başa kalıyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. İnsanlar nefes kesici bir manzarayı seyretmek için dünyanın en uzak köşesine doğru yolculuğa çıkıyor. Benim için dünyanın en güzel manzarası kirpiklerini kaldırdığında başlıyor, Eyfan'dan sen olmayınca. Murat abi, ben Damla Avcı. B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, İrem Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ben Menemenli Naci Dayı. Sevdiğim kadına selam olsun. Ben çok iyiyim. Sana da şarkım Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime. Ben Menemenli Naci Dayı. Tüm dostlarıma selam ediyorum. Şakran kadın kapalı yatan İrem kardeşime de selam ederim. Canbay Walker'dan bertaraf armağan olsun. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben Tevç A13'ten Ömer Elmaslaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Kader birliği yaptım. Sarayımızın adaletini sağlayan dostlarım Ali İmran Korkmaz yani A2 ve Alparslan Aldanmaz yani Puma. Akabinde yoldaşım Devran Koçan yani Bıra. Emin Rutbil Yiğit Yenici Merdo Kıçak. Nasır İnan Gökhan Gök Şiar Alp Mecit Dikici Bayraklan Doğuş Yay Arda Kuva Oğlu bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Kimileri özgürken esirdir, kimileri ise esaret altında bile özgür. Esaret altında özgür olanlara selam olsun. Ben Ömer Elmaslaş. Murat abi, ben T3 A13'ten Ömer Elmaslaş. Farklı hapishanede ve koğuşlarda olan Ahmet Güneş Sidar, Deniz Kadir, Deniz Emirhan Zırhlı, Berşan Polat, Eren Kolik, Hevun Marhan, Mustafa Turan, Furkan Yüksel, Afo Nurduhan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Agit Arslan, Emir Acar, Baran Ayçil bu derlere bin selam olsun. Şu sözümle bitirmek istiyorum. Ne kanlı bir son, ne kirli bir oyun. En büyük intikam başarıdır. Ben Ömer Elmaslaş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C18'den Veli Çelenk, başlayacağın abim Fırat Çelenk. Benim için değerli ve kıymetli aslan abim Kurtuluş Çakarlı, Fatih Boran, Azat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Davut Baran, Oğuzhan İnci, Borancan Akalık, Poyraz Sayıcı, Celal Eken, Boran Baran, Hasan ve Hüseyin İkinci, Berkay Çelebi, Yiğit Selves,
Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İş

0: Yiğitcan Yenici, Caner Balık, Polat Denerli, bu derli canlara bir dil bin selam olsun, sevgilerimle Veli Çelenk. Can abi Murat, ben Menemen C18 koğuşundan Veli Çelenk, sağ olasın Velim. Aynı ortamı paylaştım dost abi kardeşlerim. Karslı Musa Sümer, Müslüm Adıyaman, Erhan Aker, Metenur Karataş, Oğuz Kara, Kadir Türül, Murat Şenoğlu, Hasan Yüksek Bayram, Eren Sayın, Oktay Karabalık, Ata Kara, Fırat Çağrıbeke, Şahin Erdem, bu derli canlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben T1B8'den Fırat Çelenk, aleykümselam Fırat'ım. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya, geceler vurur sineme, yokluğunda üşür kalbim, çaresizlikten değil de sensizlikten tükenir bedenim. Kavuştuğumuzda, göz göze geldiğimizde ne sen ne ben senden ayrılabilirim, ne de sen unutabilirsin beni. Seni çok seviyorum sevgilim, iyi ki varsın. Veli Demirci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan haber gönder diyorum, haber göndermiyorsun, dakikalarımı bitirdin Ceylan. Bak burada kafam dönüyor, haber gönder eve, annenden arıyorum, telefonları açmıyor annem. Veli Demirci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan bak iyi değilim, eve haber yolda. Gelen mektuptan kafam beynim döndü, sana ne kadar değer verdiğimi çok iyi biliyorsun, sen kimselere değişmem. Veli Demirci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan ne yapıyorsun, iyi misin, inşallah iyisindir, iyi ol. Eskisinden daha güzel olacağız, eskisinden daha iyi güleceğiz, sen sabret. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan ne oldu yine dakikalarımı bitirdin, Ceylan bak sana derdimi omuzuna yaslanıp anlatmak isterdim, sen de bunu anlayabilecek güzel gözlü meleğimsin benim. Not Asena Üner kardeşim, Ceylan ablandan acil haber gönder. Yine Ceylan ablam bana kafayı kaçırttı, sen de ailene kavuşursun kardeşim inşallah. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Naciye Sarsılır anneme, Asena Üner, İsmet Deveci kardeşim, Mediha Deveci halam, her gecenin bir aydınlığı var, Allah'ım bizleri o aydınlıkta kavuştursun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Balıkuyu'dan Şeyh Musa Aydın, öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere. Buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan Yenici, Şeyh Musa Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir, Aykurt Gökhan, Kubilay İbrahim, Durmaz Davut, Baran Özcan, Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Afo Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun, Ahmet Kayba. Metri Sönü şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Balıkuyu'dan Şeyh Musa Aydın, şakranda yatmakta olan aslan dostlarım, Yiğitcan Yenici, Şeyh Musa Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Gökhan Kobilay, İbrahim Durmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun aslan kardeşlerim. En kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle, başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Menemen A15 koğuşu Hızır, ama kurban oldum, özgürlüğe az kaldı. Her gecenin bir sabah, her ayrılığın bir kavuşması vardır. Bugün sabır, yarın özgürlük, bugün özlem, yarın sımsıkı sarılmak var. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, iyi geceler elbet bir gün sevgilim. Ben İzmir Menemen Asarlık'tan Sait Amak, başta Menemen A15'te yatan değerli abim Hızır Mücahit Amak'a sonsuz sevgimi iletiyorum. Ve aynı koğuşta bulunan Tuncay Eren Sayın abime de çokça selamlarımı iletiyorum. Bunu da bilin isterim, sabrın sonu elbet selamettir. Biz dışarıda her şeyi yoluna koyuyoruz, siz yoluna bakın. Ve geceye de bir söz bırakıyorum, iyiliği unutan çok olur ama bir hatayı kimse unutmaz. Emek harcadığın insanlar seni harcadığında sen de büyüyeceksin. Geceniz güzel olsun, sağlıcakla. Atılgan canım sevgilim, eşim, boyalar bitti, evler tertemiz oldu. İnşallah en kısa zamanda evimizde olursun, seni çok seviyorum. Sen benim çok özelim, sen benim çok özelimi çalar mısınız? Hemen bir mesajı da okuyayım. Selamünaleyküm gönlü güzel insan. Ben TKA4 koğuşundan Foçalı Serhat Küçük, aleyküm selam. Serhat dayıcım, selamını aldım kardeşlerimden. Aleyküm selam sana da, koğuştaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Sevgili Serhat Küçük dayıcım. Buradan seçilmiş dostum ve şöyle diyelim, burada seçilmiş dostlarım ve evladım gibi sevdiğim Mertcan Karayüz, selam ediyorum. Akabinde koğuşumuzda yatmakta olan tüm kardeşlerime selam edelim. Hepiniz değerlisiniz. Ayrıca C12'de yatmakta olan Mahircan Ergün, Yavuz Çelik yani Cüce kardeşim, 4 nolu B1'de yatmakta olan Ahmet Cintan yani 118'e selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bir söz gece diyelim, gece bir söz, korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Enver Yılmaz'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Hemen cimbulumuzu şöyle bir paylaşalım.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Tövüşte yatan cam parça Mert Yıldırım. Sevgilim, çok yorgunum ve stresliyim ama hissettirmek istemezdim. Kusura bakma, seni çok özledim. Evimizin yuvamız tertemiz oldu. Kış bodunu açtık. Sen de gelsen ne güzel olur bir tanem. Seni çok seviyorum adamım. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Bir tane daha mesaj okuyayım, sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Feker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben TKA16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yarsu Gökçe Tosun, canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme. Sana söz veriyorum, buradan el ele çıkacağız. Bıraktığımız yerde değil, en güzel yerde başlayacağız. Bu şahit ikimiz olacağız. Bu şahit ikimiz olacağız. Sen benim canım kanımsın. Seni her şeyden çok seviyorum. Uygar Donay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben TKA16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme. Seni o kadar çok özledim ki, ama biliyorum ki bu bizim sınavımız. Her ne olursa olsun bunu atlatacağız. Çok uyandık, farkındayım bir tanem, ama o güzel gönlünü ferah tut. Eminim ki biz elbet bir gün kavuşacağız boncuk gözlüm. İki güzel şarkı, hatta şu mesajı da okuyayım kardeşimizin. Selamünaleyküm Murat abi, ben kadın kapalı B10'dan tahliye olan Serenay Karabaş. Aleykümselam kız kardeşim ve sevgilim Celal Taşçı. Şakran kadın kapalı yatan Özlem Taşçı radyo başına. Canım annemiz, sen şu an aramızda olamazsan da kalbimiz her zaman seninle. Bir gün değil, her gün dualarımızda ve kalbimizdesin. Seni seven iki yürek olarak buradan sana kocaman sarılıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hasretin biteceği günler gelecek. Bizi aramanı bekliyoruz. Anne, seni çok seviyoruz. Gecen güzel olsun oğlun ve gelinin. İki güzel şarkı kardeşlerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.
2: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir, süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir, senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisini sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını, sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan, kusura bakma sevgilim.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı.

0: Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmadayler, tutar yanıyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin. Baş aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim, Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahramanoğulları. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derdilerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, Koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleyküm selam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat

Selamünaleyküm mahkumların derdi sesi Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koşulan Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta koğuşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kadar birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdocan Öz kardeşim, Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, namı der Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 koşulan reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel, başta zindanımızı saraya çeviren, adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Baran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalı olan dostum Gülşah Kıra, selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder, hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 koğuşundan Tolga Kartal, sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin, dostum Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Alaçak.

Reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dedim, her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen J2 Koğuşu'ndan Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta ayrancıların babası Turan Afşar, can dayım Murat Altun'da, canım kanım Tolga Kartal, Adanalı Cumali Kasır, dostum Latifcan Doğan, Ali Alı, Ekrem Şahin, Baran Gerçek, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan dünyamın tek gerçeği Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kader kahkaha atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben Reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa, bir kardeşliğe çalışır. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 Koğuş'tan Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar ve Reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kader birliği yaptım. Dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsuhane şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 Koğuşu'ndan Ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun. Elbet Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 Koç'tan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalt, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca Ödemiş'te tipinde bulunan derli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 Koç'tan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin, Orhan, Çağrı, Polat, Ferit, Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman, Arman, Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara binbir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan Korunur. Aleyküm selam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur. Turan Korunur. Ben bir nolu B18'den Turan Korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derlisi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar.
Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil Karagöz.

0: Kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben Birinoğlu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi ben Samet Cinoğlu sağ olasın Samet kardeşim. Ben Birinoğlu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır Afvan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız. Kolay gelsin Murat abi ben Samet Cinoğlu. Ben Birinoğlu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme. A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır. Göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim. Seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Sağ ol Ozi. Ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım kanım iki gözüm Resul Kartal Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral Boksör Çağrışçı Ferhat Avşar Fırat Gizgin Ufuk Soylu İsmail Soylu Yakup Atala Yunus Çorlu Poyraz Sayacı. Son olarak B1 C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun ben Ozan Ahmet Kartal. Selamünaleyküm aleyküm selam ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Oran namı der Limon Tepeli Ozi burada kader birliği yaptım dostlarım Mami Varlı Hasan Alkan Durmuş Akgün ve kardeşlerim Mustafa Çağrı Savaş Hüseyin Dağdelen Mehmet Dağdelen Alişan Batuhan Başar Ümit Başaran Furkan Karsı ve Aslan Yerim Mehmet Erüş'e Müslüm Gürses'ten Tutku şarkısı armağan ediyorum geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın hepimizi Allah kurtarsın istisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş aynı kurumda bulundum. B6 koğuşundan Erkan Öztürk namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Oran namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı dostlarım Mustafa Çağrı Savaş Hasan Alkan Alişan Furkan Karslı Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeli Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var tartı var her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Oran namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşliğe yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla.

kayıt mesajlarımızın bir kısmını da paylaştık. Dışarıda bizi dinleyen kardeşlerim, içerideki abi kardeş ablalarım, sizlerin de aklınızda bulunsun. Biraz önce sevgili yayın yönetmenimiz Melih Bey'in de izah ettiği gibi bir kez daha hatırlatayım. Radyomesaj.com. Kardeşlerim, oraya girip orayı bir inceleyin bence. Bir daha söyleyeyim. Radyomesaj.com'a giriyorsunuz. Orada Lider FM'in bölüm var. Lider FM İzmir. Orayı da tıklıyorsunuz. Orada bütün sizi aydınlatacak bilgiler var. Kardeşlerim, haberiniz olsun. Bu arada kadın kapalıda yatan kardeşim, yeğenim Dilara Özek. Dilara az önce Hamza aradı. Hamza'yı en son gördüğümde ya 3 yaşındaydı ya 4 yaşında. Kendisine de söyledim. Duygu dolu bir an yaşadık. Hala da onun etkisindeyim. Rabbim rahmet eylesin. Daha ne diyeyim. Gelecek inşallah. Yanıma gelecek Hamza. Şimdi 31 yaşındaymış. Hamza dedim, kaç yaşındasın? Abi dedi, çocuklarım var. Tevşiye Beşte Yatmak'tan olan Aslan Parçam Bahadır Yılmaz radyo başına. Canımın içi, ne yapıyorsun, nasılsın? Rabbimden tek temennim senin hep iyi olman. Sabah gittim, kan falan verdim. Haberin olsun, seni çok özledim. Gece ve gündüzün hiçbir önemi yok. Sensizliğin rengi hep aynı. Bahadır'ım elbet bir gün kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran Tevşiye 5 koşuna her şeyim. Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem, ne yapıyorsun, nasılsın? Umarım iyisindir. Ömrüm, bugün Ayrancılar'da çarşıya çıkacağım. Kediye kum almaya gideceğim. Başka işim yok, evdeyim. Haberin olsun, seni çok seviyorum. Bir tanem, dün biraz kötü konuştum. Aklın kalmasın, yanımda bizimkiler vardı diye. Allah'a emanet ol ömrüm, özlenen ve beklenensin bir tanem. İsmim Yıldız Şakran T1, cezaevinde bulunan aşkım ateşim radyo başına. Ateşim için not, karanlıktan aydınlığa giden bir yol var. Karanlığında aydınlığım da sensin. Şöyle diyelim, karanlığım da aydınlığım da sensin. Sezer Ateş, seni çok seviyorum. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Yıldız Silbe ve Derviş'ten Çadır. Abim selamlar, iyi yayınlar. Aleyküm selam Arda kardeşim. T1'de yatan Uğur Atatürk Soylu ve Kemal Çardak kardeşlerim radyo başına. Bu mesaj dört duvar arasında da olsa yüreği dimdik duran iki kardeşime gelsin. Hayat bazen insanı sınar ama önemli olan düştüğün yer değil, nasıl ayağa kalktığındır. Sakın unutmayın, dışarıda sizi bekleyenler, özleyen insanlar var. Gün gelir bütün bu günler geride kalır. İkinize de kocaman selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Arda Makas. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Azra Sevinç. Foça açıkta yatmakta olan nişanlım Vedat Sabuncu'ya selam olsun. Seni çok seviyorum. Özlüyorum. İnşallah tez zamanda çıkacaksın Allah'ın izniyle. Bugünlerde geçecek, hep yanındayım. Turan Sabuncu abime de selamlarımı iletiyorum. Nişanlım Vedat Sabuncu, Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan ediyorum. Dikkat et kendine hayatım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık'ta olan Vedat Sabuncu, namı der timsah. Aleykümselam Vedat kardeşim. Öncelikle sana selam ederim. Gene yargıcımızın önderliğinde selamlarımı gönderiyorum. Müsaaden olursa, çünkü biz senin askerleriniz. Ya Vedat, bizi şekilden şekile sokma. Allah razı olsun. Sağ ol Vedat. Gözlerinden öpüyorum. Sağ ol kardeşim benim. Öncelikle aynı kurumda olduğum abim Turan Sabuncu, Adanalı Umut Çabuk, Berkay, Reşat Pala, Can Demir, Emircan Gezgin, Görkem Eraslan, Oğuzhan Acar, Çimentepe'den Baran Demir, Fehmi Ercik, Ayriyet'ten Şakran'da olan dostlarım Orçun, Metin, Salih Bozla, Yıldırım Bozla, Cemal Korkmaz, Fırat Korkmaz. Her birinize ayrı ayrı selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1A 20 Koğuş'tan Bayraklı'dan Kerim. Sayın aleykümselam Kerim kardeşim. Değerli abilerim ve canlarım, Serdar Özcan, Serkan Aksakallı, Ümit Akbaylı, Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmen oğulları, Kürşat Ekmekçi, Berkant Özcan, Rüzgar Gözen, Mert Toprak Çamdibili, Yasin Açık, Etem Kartal Tepe, bu canlara ve başka kurumda olup ismini sayamadım abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koğuş'tan Burak Ceylan. Aleykümselam Burak kardeşim.
Kadın kapalı C14'te yatan ve bu kalbin sahibi olan Çiğdem Demir radyo başına. Sevgilim, senin olmak, senin hayalinle yaşamak, yaşarken rüya görmek gibi bir şey her şeyim. İyi ki varsın, iyi ki bu kalbin sahibisin. Seni çok seviyorum. Murat abi, Metin Işık'tan Tek Gerçeğim çalarsan çok mutlu oluruz. Sana da selam olsun Murat abi. İyi yayınlar. Aleyküm selam, sağ olasın Burak kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnol'dan Altındalı Yusuf Samar. Aleykümselam Yusuf, sağ ol kardeşim benim. Başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Arda Ceren, yani Tony, Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Seçkin Özyavaş, Göksel Can, Erdem Umut, Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurtgür, Çeşmeden Afyonlu Deli, Haso Görkem, Kalem Kuş, Cumhur Akçagün'e selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan Damla Ateş Al ve Hasan Maden'in derlesi Gamze Maden yengeme selamlarım. Baki de Üçnol'dan Yusuf Samar. Murat abi, ben Üçnol'dan Altındağlı Yusuf Samar. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren, yani Tony, Erhan Karataş, Serdar Karataş, Erdal Karataş, Nando Emrah, Doğukan, Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Emrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız, ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan Damla Ateşal ve Hasan Maden'in derdisi Gamze Maden yengeme de selamlarım bakidir. Ve tüm Altında Çamkule çocuklarına da selam olsun. Arda Ceren kardeşim, baban Erkan'ın, Erkan kardeşimin sana çok çok selamı vardı. Babanın da, annenin de, babanla konuştuk az önce, sana çok selamı vardı. Koğuştaki tüm kardeşlerime de, kardeşlerim. Arda Ceren kardeşimin babasının, yani Erkan kardeşimin hepinize çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, işteyim, çocuklar okuldalar. Cumartesi kızın dişini çektireceğim. Sonra haftaya diş plakları takılır. Cuma oğlanın saçı dökülüyor, onu cildiye götüreceğim. Evle ilgili bekliyorum, en son ekspertiz gitmişti. Araçla ilgili bir şey yok, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben kadın kapalı B10'dan tahliye olan Serenay Karavaş, aleykümselam kız kardeşim ve sevgilim Celal Taşçı, aleykümselam kardeşlerim. Şakran kadın kapalı yatan Özlem Taşçı radyo başına. Canım annemiz, sen şu an aramızda olmasan da kalbimiz her zaman seninle. Bir gün değil, her gün dualarımızda ve kalbimizdesin. Seni seven iki yürek olarak buradan sana kocaman sarılıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hasretin biteceği günler gelecek. Bizi aramanı bekliyoruz anne. Seni çok seviyoruz. Gecen güzel olsun oğlun ve gelenin. Ben T4 A8 koğuşundan Mami Tutkun. Koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Suat Çalkaya, Ahmet Demirbaş, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan, İbrahim Akbaş, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşuna bulunan kuzenim, abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Başka kurumda olan abim Yunus Tutkun, Said Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar'a bin selam olsun. Hiçbir şey unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Ben S4 A8 koğuşundan İbrahim Akbaş. Koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan, Ahmet Deder, Emin Tuğrul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşuna bulunan soyadı gibi aslan abim Ferhat Arslan, canlarım abim Kınalı Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisinde kendini hayran bıraktığını andır. Ben İbrahim Akbaş. Ben T4 A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan. Koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, kardeşlerim Enes Turacı, Olcan Aslan yani Kopo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Turul, Murat Sever'e. Burada yanlışlık var sanki, Murat Vatansever olabilir mi kardeşlerim? Bence Murat Vatansever, öyle diyelim. Bin selam olsun. B16'da kardeş koğuşuna canım kanım Öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Sait Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran kadın kapalıda bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım, kız okula gitti geldi, mahalledeler. Biraz oynayacak, sonra eve geçecek, bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle herkes iyi, tamam. Biraz ben hastalandım, çok üzülüyorum bu pozisyonlara. Allah büyük, seni çok seviyorum. Sen önce sana sonra Rabbime emanet ediyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı
yalçın, çakmak, şakran kadın kapalı da bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım olmazsa Engin abiyi değiştireceğim. Güzel daha Azat'ın yanına yakışacak bir avukat bakacağım. Haberin olsun. Değerlendirme yapıyorum. Sadece bir sıkıntı olduğundan değil yani. Allah büyük, sıkma canını. Sen üzüldükçe ben daha çok üzülüyorum. Bunu bil. Ne olursan şöyle diyeyim. Ne olursun güçlü dur. Sen güçlüsen ben de daha güçlüyüm. Yanlışlıklar var. Ben Sarı Yalçın Çakmak, seni çok seviyorum. Canımdan da çok. Selamünaleyküm Murat abi. T3B17'den Ümit Bingöl. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalı da bulunan biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Seni çok seviyorum hayatım. Kafana hiçbir şey takma. Her şey yoluna girecek bir tanem. Allah'ın izniyle mahkeme günü seni de alıp evimize döneceğim. Işıl'ım seni çok ama çok seviyorum. Murat abi, ben T3B17'den Ümit Bingöl. Kader birliği yaptım. Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Mehmet Çekiç, Sercan Paşallar, Ferit Alpay, Rıdvan Kılıç, Mehmet Yapışık, Olcan Laçinkaya, Volkan Bineker, Umut Yar, Çiğli'den Batuhan'a bin selam olsun. Bayram Şampınar'dan Kervan'ım şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Laliler'den Yetiş Ok. Aleykümselam Yetiş kardeşim. Murat abi, bizi seven sayan tüm dostlarıma selamlar. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var. Söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım. Alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkamazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi, sıradaki şarkı tüm dostlarıma armağan olsun. Koşa'da yatmakta olan Yetiş Ok diyor ki, ağırdır sözlerim, her delikanlı dinlesin. Ağır abidir ismim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Bu dostlarıma selam olsun. Furkan Çubukçu, Orhan İşmarcı, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Yavuz Selim, Baydar Müslüm, Adıyaman, Mehmet Elmas, Engin Avşar, Mustafa Aydın, Utku Varşal, İbrahim Meydanoğlu, Murat Durupınar, Mesut Tokay, Yunus Batur, Mustafa Şekerli, Kürşat Çakar, Emrecan Özkan, gece bir söz. Her kaybediş bir yeni başlangıçtır. Üzerimize yıkılacağını bildiğimiz duvarları çiçeklerle süsledik. Bizi yenemezsiniz. Murat abi, ben Doktor Zeki Kaya. Bu dostlarıma selamlar olsun. Kamuran Kaya, Birkan Polat, Ramazan Yaman, Fatih Özdeşik, Azat Özdeşik, Cihan Bal, Kadir Bal, Kemal Bal, Ekrem Birlik, Berhan Teliman, Güney Sak, Eşref Duman, Burak Menderes, Şeyh Musbulut, Can Taze Fidan, Ümit Bingöl, Musa Sömer, Uğur Aktaş, Savaş Aktaş, gece bir söz. Her yıkıldığımızı sandıklarında daha sağlam bastığımız için bizden nefret edecekler ama yıkıldığımızı asla göremeyecekler. Zeki, diğerinde birazdan okuyacağım kardeşim benim. İyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, sen geldiğinde daha da iyi olacağım. İstanbul'a geldim canım, interneti bağlatamadım, erteledim, o yüzden evdeyim. Merak etme, dualarım seninle, seni çok seviyorum. T3C5 koğuşunda bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem olumlu gelişmeler var, sana not al demiştim. Onu avukat bey gelince muhakkak götür. İnşallah her şey hayalimizden güzel olur. Her an aklımda, kalbimde, dualarımdasın. Bir kalp bir kere sever, seni çok özledim. Şakran kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Nasılsın? Umarım daha iyisindir. Yazdığın tarihlerde görüşe gelmem mümkün değil. Kasım'ın ilk haftası gelebilirim. Mektup yollayacağım zaten, ailenle haberleşirim. Kendine çok iyi bak. Selam Murat abi, C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'de sevdiğim kadın Kürt kızı Arzu Kaya. Canımın tam içinde gelen öyle bir aşk volkanı var ki sevgilim, onunla yanıyorum. Her gün küle dönüyorum aşkından. Gözlerim kör, kulaklarım sağır oldu. Seni ne kadar çok seviyor bu yürek, bir bilsen. Ayrıca kardeşlerim Deha Zelvi, Elçin Can, Bahar Öztanık, Derya Bal, sizlere de bin selam olsun. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'de sevdiğim kadın Arzu Kaya, aşkın hasretle kardeş olduğunu seni sevdikten sonra öğrendim sevgilim. Hasretin ne kadar güçlü ve can acıtan bir duygu olduğunu da yine seni aşkın öğretti bana. Seninle öğrendim aşkın acısını da, ne kadar büyük olduğunu. Ayrıca kardeşlerim Deha Zelvi, Elçin Can, Bahar Öztanık, Derya Bal, sizlere de selam olsun. Murat abi, bence ondan Doktor Zeki Kaya. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Öyle alıştım ki sana sevgilim. Yanında değilken kocaman bir boşluk gibiyim. Senin yanında mutluyum sadece. Ama senin yanında olmasan da hep senin benim aklımda bir tane kokunu burnumun ucuna hapsettim.
Sizlere de selam olsun. Deha, Zelvi, Derya, Bal, Erçincan, Bahar, Öztanık. Şakran T3B9 Koşnaki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim, seni görmek çok mutlu etti beni. Bu sefer daha iyi gördüm. Hep iyi ol. Sen iyisen ben iyi olurum ömrüm. Dönüşte rahat döndüm. Arkadaşının ailesi bıraktılar sağ olsunlar. Evdeyiz. Yodoyla oturuyoruz sadece. Yarın annemle çıkacağız, haberin olsun. Cuma ve pazar ara. Sevgilim, aklım, fikrim, kalbim hep seninle. Allah'ıma emanetsin. Şakran T3B9 Koğuşuna Koray Özmen radyo başına. Benim sana olan sevgim zamanın ve mesafelerin eksiltmediği bir ömürlük mesele. Sen benim en güzel bekleyişimsin ve seninle yaşayacağımız yarınlar. Bugün içimde büyüttüğüm en güzel hayalim seni. Çok seviyorum ruh eşim. Bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

Selamünaleyküm Murat abim. Ben Kadın Kapalı B10'dan tahli olan Serenay Karabaş ve sevgilim Celal Taşçı Şakran Kadın Kapalı'da yatan Özlem Taşçı radyo başına. Canım annemiz, sen şu an aramızda olamazsan da kalbimiz her zaman seninle. Bir gün değil her gün dualarımızda ve kalbimizdesin. Seni seven iki yürek olarak buradan sana kocaman sarılıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hasretin biteceği günler gelecek. Bizi aramanı bekliyoruz anne. Seni çok seviyoruz. Gecen güzel olsun oğlun ve gelinin. Murat abim, ben Cemile Temoçin, Burak Temoçin radyo başına. Aşkım evdeyiz, yemek yaptık, yedik, film izliyoruz. Film izliyoruz, havada yağmur var, yağıyor şu an. Zaten mektup yazacağım sana şimdi. Çok özledim seni, çok seviyorum seni. Ömrümün yettiği kadar bekliyor olacağım. Alişan özlemiştir benim deli hallerime. Armağan olsun Murat abi. Murat abim, ben Cemile Temoçin, Sedat Sakız Çiçeği aslanım, seni seviyorum. Kafana bir şey takma, az kaldı, sayılı gün çabuk geçer. Kadın Kapalı'da yatan tüm bacılarıma selam olsun. Tepecik Tenekeli'den Cemile Temoçin'den Burak Temoçin'e derdi kıymetli kocam, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin. Yemeğini ye, iç, kendine iyi bak, öptüm seni. Allah'a emanet. Murat oğlum, hayırlı akşamların olsun inşallah. Ben B9 Koç'tan Kadife Kaleli Kürt Hülya'nın annesiyim, sağ olasın anacığım. Kurban oldum canımın içi, sen benim kolum kanadım her şeyimsin. Dilerim Rabbimden sana her şeyin en güzelini nasip etsin, ruhumun yarısı. Sen benim her an aklımda, kalbimde, avuç içimdeki duamsın, seni çok seviyorum. T1A20'de olan torunum Cesur Bayhan'a da çok selam olsun. Murat abim, gecen güzel olsun. Ben B9 Koç'tan Kadife Kaleli Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim. Hepimizin gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşadığın hayatın cefasını çekmeden sefasını süremezsin. Hiçbir şey yolunda gitmiyorsa sen de yolu baştan çiz. Yol senin. Karanlıktan çekinme. Kimsenin ışığı seni aydınlatamaz. Kendine ışık ol. T1A20'de olan oğlum can parçam Cesur Bayhan'a da çok selam olsun. Ozan Dino'dan Roşu Ava çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 Koç'tan Torbalı'dan Görkem Taşkın. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptım. İbrahim Barlay, İsa Aksoy, Çerkes İbo. Ayrıca farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dostlar Fırat Torun oğulları Serhat Kocamer, Demir Unutkan, Yener Nantu. Son olarak Menemen B17'de bulunan amcam Çetin Taşkın ve sofrasını paylaştı. Tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşunda kader birliği yaptım. Dostlar Görkem Taşkın, Bünyamin Çiftçi, Anıl Kartal, İsa Aksoy, Hasan Solmuş, Oğuz Gezer, Bayram Ökten akabinde farklı koğuş kurumlarda bulunan dost abiler Orhan İşmarcı, Murat Ayatan, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Emirhan Yiğit, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Alican Yaşar ismini saydım, bu canlara selamlarım bakidir. İnsanın güzel bir yaşam uğruna kaderinin oyununa düşmesi anlık bir meseledir. Sezersin ama anlayamazsın. Ben İbrahim Barlay. Murat abi, biz 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın ve İbrahim Barlay. Bizden gece bir söz. Küçük çaplı insanlar kişilerle, orta çaplı insanlar olaylarla, büyük çaplı insanlar da düşünceleriyle hareket ederler. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derli canım karıcığım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Canbaz'a, dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu. Özlemim büyük ama sabrım da sana olan sevgim kadar güçlü. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Can Demir'den Gel Dedin Geldim şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Şehriban Fidan ve Avukat Sibel Aksu'ya da selam eder. Ben A5 Koç'tan Yasemin Başaran Özkurt. Her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt. Canım kocama akabinde güzeller güzeli Seda Canbaz ve yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Size kavuşacağımız gün yakınsa çekeceğimiz çile kutsaldır. Murat abi, derlilerimiz için Semin Çek'ten Masal Gibi şarkısı. Canım kocama armağan olsun Bozkurt'um. Yasem bir tek seni sevdi, ölene dek de sevecek. Ayrıca can dostlarım başta Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, Avukat Sibel Aksu, Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Tuğba Tütüncü, Karada. Çalan tüm şarkılar armağan olsun.
C14 Bahar Terimci Radyo başına. Sen dört duvar arasında olabilirsin kardeşim ama asıl mahkum olanlar vicdanını dışarıda bırakıp gezenlerdir. Hainlik üstüne hainlik gördün ama bu sınavdan çıktığında kimseye eyvallahımız olmayacak. Sen yeter ki gel benim aslan kardeşim, her zaman arkandayız. Nurullah Bengü Ser Emir'in de bol bol selamları var. Herkes seni bekliyor, sen hala radyo dinliyorsun. Ayıp sana. Heh, şöyle biraz gül, Allah'ıma emanet. C14 Bahar Talimci canım, canım kızım. Herkesin bir hesabı var bu dünyada, benim hesabım da seni üzenlerle değil, seni yeniden saracağım günlerle. Sen içeride gün sayıyorsun, biz dışarıda sensiz geçen günlere ömür tüketiyoruz. Biraz daha sabır anneciğim, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, sarı papatyam. Seni çok seviyoruz, hayırlı akşamlar. Kadın kapalı, B11'de yatan canımın içi, nefesim göz bebeğim. Dilara Küleş, annem biziz, merak etme, bir sıkıntı yok annem. Allah'ın izniyle az kaldı, inşallah kavuşacağız. Rabbim kapılarını açsın inşallah annem. Seni çok seviyorum, öpüyorum. Ezo'ya selam, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı, B1'de yatan canım kızım, Sevim Küleş, annem merak etme biziz, seni çok seviyorum. Gülden Hortaş'ta Ebru, hepinizi çok öpüyorum, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben İbrahim Acar, Sicilya'dan. Tüm İzmir gençlerine selam olsun. Allah tez zamanda ailelerinize, sevdiklerinize kavuştursun dileğimle. Aslanlarım. T1 B7 Baran Acar, T1 B8 Göksel Baran Hazman. Sabır aslanlar. Alacağım sizi o zindandan. En yakın zamanda İbrahim Acar. Şakran ve Menemen'de yatan kardeşlerime selam olsun. Ben İbrahim Acar, sabret, kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi, kah inerim yeryüzünde, seyreder alem beni. T1'de yatmakta olan Baran Acar, Göksal Baran Hazman, Caner Türk, Atalay Oğuz Alıcı, Nafiz Duman, Burak Kaya, hepinize selam olsun canlar. Allah yardımcınız olsun, sizleri seven İbrahim Acar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13'ten Muhammed Yenigün, başta can dostlarım olmak üzere Fikret Dost, Ahmet Altınbaş, Ayhan Eres, Batuhan Çinli, Seçkin Demirdelen, Selçuk Karatay, Mamin Savcı, Doğukan Arık, Mehmet İnce, Baber Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Agit Ürey, Recep Uslum, Mehmet İnan, Onursuz Gece Bir Söz, Cesurum Bakışı Korkan Kılıcından Keskindir, Ali Kınık'tan Birader Şarkısı Gece Armağan Olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13'ten Fikret Dost, başta can dostlarım olmak üzere Muhammed Yenigün, Ahmet Altınbaş, Ayhan Eres, Batuhan Çinli, Seçkin Demirdelen, Mami Savcı, Mehmet İnce, Baber Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Ayit Türey, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onursuz Gece Bir Söz, Gece Susar Özlem Konuşur, Ali Kınık'tan Zemheri Geceye Armağan Olsun. Selamünaleyküm, Murat abi, aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canım aşkım Sude radyo başına. Yavrum, babaannen aradı, söyledi, telefonu yine kapanmış, sıkma canın az kaldı. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak, seni çok özledim. Burnumda tütün yavru ceylanım, Uygar Donay'dan Yalan Söyledim şarkısı aşkım Sude'ye gelsin. Selamünaleyküm, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, benim dilimdeki sözüm, benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Benim dağlar kadar büyük kalbim hasretlisin. Herkes her şeyi olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz. İyi kimsin, kıymetlime Uygar Doğanay'dan Bela Olurum Armağan Olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Doktor Zeki Kaya, Can abimin ve C10 koğuşundaki abi kardeş dostlarımın selamlarınızı aldım. Aleykümselam, benden de size bin selam olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Canım amcaoğlu Erdem Çakıcı, belki bugün aramızda demir kapılar, yüksek duvarlar, uzun yollar var ama hiçbir mesafe seni bizim kalbimizden uzaklaştıramaz. Gün gelecek o kapılar açılacak, sen özgürlüğüne kavuşacaksın ve biz yine aynı sofrada, aynı çatı altında bir arada olacağız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, beklenensin gözlük. Ben Menemen A15'ten Erdem Çakıcı, başta abilerim Sinan Dar, Rafet Kale, Hüseyin Saldıray, Diyar Halidoğlu, Şiar Altun kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Hasarlık, Sefiri Polat, Kaşık, Yasin Baran Aydın, Uğur Saygı, Mustafa Baran, Aman Levent, Tekin Hızır, Amak, Muhammed Kaya, Vural Zenger ve Bozyakalı Emrah abime selam eder. Ahmet Kaya'dan Ellerim Kelepçeli şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Menemen A15'ten Erdem Çakıcı, yani Çimentepe'li gözlük, Menemen ve başka kurumda bulunan kardeşlerime seslenmek isterim.
Baştan mahalle arkadaşlarım Cemal Olegan, Mustafa Olegan, Çimentepe'nin Fesi, Fehmican, Fırat Tinaz, Halbipcan, Gökçe Kürt, Ferhat Ömer, Demirtaş ve de Can abim Bedirhan Dündar'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindi. Selamünaleyküm Murat abim, Savaş Aktaş'a aleykümselam kız kardeşim, benim yakışıklı eşim. İyiyiz biz, bizi merak etme. Bugün aramanı sabırsızlıkla bekliyorum, çok özledim seni can parça. Her şeyinle tepeden tırnağa, her zerrene tutkunum, vurgunum. Sen benim en büyük zenginliğimsin. Sana hasta bu kadının, seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, sen öyle bir yerdesin ki kalbimde ne zaman ne de mesafeler indirebilir seni tahtından. Sen benim bir ömürlük saltanatım, sonsuz aşkımsın. Benim sana olan aşkım süslü sözlere sığmaz adamım. Ben seni bir ömür sevecek, her şartta seninle gurur duyacak kadar deliyim sana Savaş Aktaş. Lider FM ailesine ve bu güzel yayını dinleyen herkese kocaman selamlar. Çalacağınız bu şarkı şu an TK14 koşuna bulan dört gözle kavuşacağım biricik eşim Üzeyir Yıldırım'a gelsin. Üzeyir'im canım eşim, belki şu an aramızda demir kapılar, aşılmaz duvarlar var ama inan ki kalbim her zaman senin yanında. Sensiz geçen günlerin acısını bir ben, bir de geceleri yastığıma dökülen gözyaşlarım bilir. Bazen çocuklarımıza bakıp içimden seni geçiriyorum. Keşke şimdi yanımızda olsan, keşke kapı açılsa da sen gelsen diye hayaller kuruyorum. Senin yokluğun evimizde de kalbimde de geçmek bilmiyorum. Seni çok seviyorum Ahmet Kaya Selda. Canım eşim Üzeyir'ime armağan olsun. Tamam, bir mesaj daha okuyayım. Bu mesajı ikiye bölelim. Enes Yılmaz kardeşim, mesajını ikiye böleceğim, haberin olsun. Bir kısmını şimdi okuyacağım, bir kısmını da ilerleyen süreç içerisinde. Ve Şükrü Yarıcı kardeşim. Murat abi, ben Torbalı'dan Şükrü Yarıcı. Aynı koğuşta kadar bir yaptım abilerim, kardeşlerim Yusuf Çiftçi, Amrah Bitkin, Ersin Örnek, Emre Akgülçili'den Enes Yılmaz, Mehmet Şenol, Tolga Çakır, Hayri Ceyhanlı oğlu Batu, Ceyhanlı oğlu Furkan, Durat, Fikri Yüksekdağ, B10 koğuşuna bulan Umut Kanarya. Murat abi, Enes kardeşim der ki, nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. İstek şarkı da Hüseyin Kağıt'tan, ya öldür ya güldür Enes kardeşime armağan olsun. Murat abi, ben Çiğli'den Enes Yılmaz. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Yusuf Çiftçi, Amrah Bitkin, Şükrü Yarıcı, Ersin Örnek, Emre Akgül, Boran Çetin, Orhan Tombulkaya, Alaaddin Önder Kağan, Coşkun Yusuf Aslan, Şükrü abim der ki, hayat seyretmekle geçmez, aldığınız nefesin hakkını verin, hiç yandan yokuş. Murat abi selamlar, ben Çiğli'den Enes Yılmaz. Aleyküm selam Enes kardeşim. T2B12'de kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim için. Yusuf Çiftçi, Amrah Bitkin, Tolga Çakır, Cesim Güneş, Emre Akgün, Boran Çetin, Fikri Yüksekdağ, Orhan Toma ve son Muşlular Ersin Örnek ve Şükrü Yarıcı, mahkum edilemeyecek kadar, derdi serbest bırakılamayacak kadar tehlikeli olan canlara selam olsun Ersin Örnek. Kardeşlerim, diğer mesajlarınızı da süreç içerisinde paylaşacağım, bilginiz olsun.

0: Murat abi yayınlar. Şakran kadın, şakran kapalı, cezaevi T4 C8 yatan Doğukan Çile, selamlar olsun. Bizler çok iyiyiz. Umarım sen de iyisindir. Bizi merak etme. Şükür iyiyiz. Dualarımız seninle. İnşallah. Sabırlı ol. Seni bekliyoruz. İlk sana altından mesajı dinlediğinde, ilk sana attığımda mesajı dinlediğinde şok olmuşsundur. Haberin yok gönderdiğimden, konuşmuyorduk ama olsun. Sen inşallah mutlu olmuşsundur, eminim bundan. Evet, belki biraz kızgın Sedus'undan sana İsmail Tunç Bilek. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim.
1: Saat kaç? 11.
0: Evet, bir güzel şarkı sonrasında kardeşlerimin, şu jingle'ımızı da ayıralım, şöyle şu tarafa alalım. Bir şarkı sonrası kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını, kayıt mesajları takriben hepsi 10 dakika, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Özyılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan

0: Dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyi. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Görgür, abim atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz, seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi ben Sergen Görgür, başlar reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Ben Menemen, A15 koğuşundan Hızır Amak, başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan'da, Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen, A15 koğuşundan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan'da, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük, yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım, Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen, A15 koşunan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, başta Canım Kanım, abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaşık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlaga, bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terine, bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başlar reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demir Kıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altın Top, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demir Kıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz. Aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Baki de sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakup Oğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerinin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim, kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden. Kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım, helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yeryüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden, herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz, taşıdığın yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altın Dağlı Kandereli Keku Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin, bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum ve bir o kadar da özlüyorum. Seni iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar, o günde gün batımı vardır.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. T1 A3 Ölümsüzler Koğuşundan Uğur Koç, aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı Murat Erez Namıder Balina, abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer Namıder Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbiçer, Enes Hadaman. Serhat Bozdaş, Berkan, Mert Türk, Alparslanlı, Namıder, Hançer, Üçnolu, B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç.

Gülşan Ecellioğlu, Sarı Apo, Ekselans Kan, Körpınar İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Daykolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya haini garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Murat Erez namı der balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar başta kardeşim Can Erez namı der balina. Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teğriman yani Zanlı, Emirhan Yiğit, balina Vedat Budak, balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1A2 koğuşundaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım. Bakidir onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yan mırın yan azadi. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Ahmet Gezer namı der Rafik burada. Aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez namı der balina. Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvas'a sarsılmaz Serhat Bozdaş, Onur Sevinç yani Dino Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Sara Apo, Ekselas Kaan Körpınar, Şehmus Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş. Bu değerli canlara selamın bakidir. Dostum balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Ekselans Kaan Körpınar burada yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez namı der balina, Antepli Ahmet Gezer namı der Rafik, İlhami Türkmen, Engin İrbasa, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Şehmus Polat namı der Don Cici, Erdi Taşa ve dostlarım kardeşlerim Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan, Mert Türk, Alpan Sanlı, Onur Sevinç yani Dino, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdı mı vazgeçemez. T1A3 koğuşundan Ekselans Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez namı der balina, İlhami Türkmen Antepli, Ahmet Gezer namı der Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, Onur Semiç namı der Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı'nın namı der Hançer, Can Dostum Kuruçaylı, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvas'a, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akboğa, kardeşim Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu, bu derlere bin selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz, kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz, Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Ahmet Gezer namı der Rafik. Öncelikle B11 koğuşuna yatan suç ortağım Can kardeşim Abdülkadir Bozkurt, C16'da yatmakta olan Murat Yurdegül namı der Rus Çiko, T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt namı der Direş, Sinan Işık, Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak, Aydın Çin'de bulunan Daykolu Engin Kaya, T1A6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu, değerli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı Yakup Kaya ve Murat Kaya, T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Kaldığınız yerden devam. Ben hemen B6 koşun olan canım abim Yunus Emre, nerede olursan ol, mesafede ayrılıklar da sana olan sevgimi değiştiremez. Her şeyin geçeceğine, bir gün yeniden yan yana olacağımıza olan inancım sonsuz. Sana olan sevgim bambaşka. Seninle yaşadım ve yaşayacağım nice günlerimizi. Seni çok seviyorum. Bu şarkı kardeşinden abisine kocaman bir sarılma olsun. Biz 3 kişiydik: Yunus, Kübra ve Şevval. Ahmet Kaya Nazlıcan şarkısı abime armağan olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Menemen B6 koşulan Yunus Emre Çelik. Benim için değerli olan canım kardeşim Serhat Akbulut. Şakran bir nolda olan aslan kardeşim Mehmet Büyük Açık Göze selam olsun. Özgürlük sonrasında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Yunus Emre Çelik, Ahmet Kaya Yorgun Demokrat armağan ediyorum. Ben Menemen B6 koşulan Serhat Akbulut. Benim için değerli olan Yunus Emre Çelik, Muhammed Karagök, Baran Barlak, Sedat Sakız, Mert Ceyhan, Enis Kaya, Oğuzhan Akar, Önder Usluer, Kürşat Çakan, Mahsun Erbaş, Ali Alişan, Ömer Rehber, Ali Deveci ve ismini sayamadım. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Sero Akbulut. Anam Şakran T2C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim? İyisindir inşallah. Özlendin kardeşim. Buralar önce, Allah'a sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az da sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Buca'dan Uğur Dündar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyifleriniz yerindedir inşallah. Az daha sabır, bu günler en kısa zamanda son bulacak. Tekrar en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Bir isteğiniz, arzunuz olursa da kardeşiniz her zaman burada. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun. Allah'a emanetsiniz. Uğur Dündar. Murat abi, biz B1 koşulan Helin Aydın, Ceren Korkmaz ve Elif Bilgiç. Kıymetlilerimiz Yasemin Ödek ve Elif Çetin için bizden gece bir söz. Kırılan insanlar değişir. Değişen insanlar güçlenir. Güçlenen insanlar umursamamayı öğrenir. Niran Ünsal Hak'tan şarkısı armağan olsun. Murat Bey, biz B1 koşulan Yasemin Ödek ve Elif Çetin. Derdilerimiz Ceren Korkmaz ve Helin Aydın için gece notumuz. Terazi şaşabilir fakat hakikatin ağırlığı değişmez. Allah adildir. Nurettin Ençber'den şöyle sunan armağan olsun. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay Maviş, Folkart'tayım. Senin kargoları bekliyorum. Geldi, 3-5 tanesi geldi. Yemek yemem lazım, ne söylesem düşünüyorum. Karaca hazır, hemen söyler. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı sana gelsin. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay Maviş'im. Babacım, ofisteyim, babaannemle yemek söyledim. Senin kargolar geliyor, çoğu geldi, az kaldı. Görüşte yatırırız, düşüm yap seni. Çok seviyorum, iyi yayınlar Murat amcam, sağ olasın kardeşim benim. Hayırlı geceler Murat kardeşim, iyi ki varsın. Ben Tayfun, sağ ol Tayfun abim, sen de. Şakran kadın kapalı B4 koşunda olan canım, eşim, göz bebeğim, 5. mevsimim Buseme. Ve B4 koşuna Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Tamam, şunu bir okuduklarımızı şöyle bir işaretleyelim. Şakran T1 B16 koğuşuna yatan Aziz Emre Yıldız. Ben Adlan Fırfır. Seni çok özledik. Dün doğum günündü, kutlayamadık. Bu ilk ve son ayrı geçen doğum günün, buna inanıyorum. Dakikalarını hemen bitirme. Yunus istediklerini alacak. Sen gittin, annenin başına bir kopyanı bıraktın. Kızın gümbür gümbür yokluğunu aratmıyor. Aklın kalmasın. Hepimiz arkandayız, her zaman seni çok seviyoruz. Annen de seviyor. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun. Şarkısı sana gelsin kara gözlüm. Ali Şakran T4 cezada yatan Özgür Kömürcü ve diğer kömürcüye kucak dolusu selamlar. Azer Bülbül'den Korkularım şarkısı armağan olsun. Murat abi, Şakran kadın kapalı B1'den Birsen Kandemir radyo başına. Annem nasılsın? Umarım iyisindir. Yağmur yağdığı için sanırım konuşamadık bugün seninle. İnşallah çok soğuk değildir orası. Önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta abimle görüşüne mutlaka geleceğiz. Seni çok seviyoruz. Sezen Aksu'dan Gülümse armağan olsun. Hasretinle büyüyor, sabırla bekliyoruz. Unutmayın, güzel gülüşler en zor yollardan geçenlerindir. Gülümse annem, biz hep yanındayız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık'tan Mehmet Yıldırım. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'dan Birsen Kandemir radyo başına. Kadınım nasılsın? İyisindir inşallah, ben iyiyim. Beni çok düşünme. Salı günü mektubunu çıkardım. Bir iki hafta elinde olur herhalde. Senin bugünkü listede de mektubun gelmedi. Günlerim seni özlemekle geçiyor. Sabret, geçecek inşallah bu günler. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Yarın bıraktığımız mesajı da hemen okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Limontepe'den Ersin Örnek. Aleykümselam Ersin kardeşim. Başta kardeşim Fazıl Örnek, Cihan Akın, Mustafa Akın. Aynı koğuşta kader birliği yaptım kardeşlerim. Enes Yılmaz, Şükrü Yarıcı, Tolga Çakır, Boran Çetin, Orhan Toma, Eren Kolik, Kaan Coşkun. Bu derlere selam ve sevgilerimle. Ölüm hariç her şey psikolojiktir. Kaybetmeden kazanılmaz. Murat abi ben T212'den Ersin Örnek. Dostum Umut Kara Ağaç, Şükrü Yarıcı ve dostu Enes Yılmaz. Bu derlere de selam olsun. Murat abi ben Torbalı'dan Şükrü Yarıcı. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim Yusuf Çiftçi, Emrah Bitkin, Ersin Örnek, Emre Akgül Çiğli'den Enes Yılmaz, Mehmet Şenol, Tolga Çakır, Hayri Ceyhanlıoğlu, Batu Ceyhanlıoğlu, Furkan Durak, Fikri Yüksekdağ ve 10 koğuşuna bulan Umut Kanarya. Murat abi Enes kardeşim der ki nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Hüseyin

Kağıttan ya güldür ya öldür Enes kardeşime armağan olsun. Murat abi, ben Çiğli'den Enes Yılmaz. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerim. Kardeşlerim Yusuf Çiftçi, Emrah Bitkin, Şükrü Yarıcı, Ersin Örnek, Emre Akgül, Boran Çetin, Orhan Tombulkaya, Alaaddin Önder, Kaan Coşkun, Yusuf Aslan, Şükrü abim der ki hayır seyretmekle geçmez. Aldığın nefesin hakkını ver. Şarkıda heyecandan yokuş. Kardeşlerim diğer mesajlarını da okumuştum biliyorsunuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen Cebbeş koşundan tahliye olan Baran Sümbül. Aleykümselam Baran kardeşim. Koşumuzun adaletini sağlayan Muhammed Cihat Polat ve Taner Koçkeser abilerin Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Kemal Ulunç, Emin Selçuk, Ekin Çimentepeli, Zalim Reber Çimentepeli, Sülocan Akın, Mert Fatih, Ayışık Hakan Batur, Zafer Yurt Tutan, Mehmet Ünal Aydın, Geniş Çınar Kadir Baran. O gün karadan abilerim için gece bir söz bırakıyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alaca sadece tozdur. Hece Erdem'den tutuşur dizelerim. Bela Ulunç, Azat Savaş'a armağan olsun. Murat abi kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Ben C11'den tahliye olan Damla Üçöz, başta canım ablam Muğlalı Emine ablama sevgilerimle. Koğuşunda bulunan değerli arkadaşlarım Seçil, Göçer, Işıl, Ercan başta olmak üzere tüm C11 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakalım. Bedenimiz dört duvarda olsa da adaleti cebimizde, hasreti yüreğimizde taşıyoruz. Kimse bitti sanmasın. Tüm çalan şarkılar size armağan olsun Damla Üçöz. C11'den tahliye olan Damla Üçöz, Muğlalı Emine ablam. Buranın kışı sert olur derler ama senin o mert ve sıcak yüreğin oradaki tüm soğuk duvarları eritir ablam. Geçmez dedikleri ne varsa hepsi geçer. Geriye sadece bizim sarsılmaz dostluğumuz kalır. Koş arkadaşlarıma bol selamlarımı iletirsen sevinirim. Ablam dualarım ve kalbim her an sizinle. Bizi bu radyoda buluşturan saygıdeğer Murat abimize de sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıcakla kalın Damla İçöz. Sağ ol Damla kardeşim. T1A20'de yatan ailem, aslan eşim Turan Abanuza. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen bana dua gibi geliyorsun. Ne zaman aklıma düşsen içimde tarifsiz bir huzur oluyor. Sanki seni sevmek bile başlı başına bir şükür sebebi. İyi ki varsın ömrüm. Seni çok ama çok seviyorum. T1A20'de yatan değerlim, aslan eşim Turan Abanuza sevgi selamlarımı gönderiyorum. Zaman ne kadar değişirse değişsin benim içimde değişmeyecek tek şey sensin. Hangi mevsimi yaşarsam yaşayayım, hangi yılda olursam olayım, kalbim yine seni sevecek ve ben seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Sana deli divane aşığım kocam. Kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Şima Coşkun, nasılsın abla? Umarım iyisindir. Seni merak ediyoruz, hep aklımızdasın. Seni çok özledik, sakın kendini yalnız hissetme. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz. Sana çok dua ediyoruz, seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Eylül Güler. Kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Şima Coşkun, nasılsın? İyisindir inşallah. Zor günlerin hepsi geride kalacak. En yakın zamanda kavuşacağız inşallah. Seni çok özledik, sakın moralini bozma. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Güzel ablam, kendine çok iyi bak. Ekin Güler. Canım kızım Şima, sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki seni seviyorum sözcü. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümün. Canım kızım iyi ki varsın, seni verene kurban olurum. Ta Rahmani bugün kalbine dokunan her şeyi şifaya dönüştür. Ya Vedud, sevgisini çoğalt, gönlüne huzur ver. Amin. Biz iyiyiz, merak etme, Allah'a emanet ol canım. Fatma ve Burcu'ya ve bütün arkadaşlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar. İyi akşamlar, ya eyvallah, sağ ol bir olam. Ben bir ol Ercan, C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki, kalplerdeki heyecan sebepsiz başlamaz ki, sen olmazsan yanımda avutamam kendimi. Oo, Ercan abi de bizden. Ne güzel, 3-5 gün üstüm istiyordu. Vay Ercan abim vay. Bu şarkı ne zaman çıkmıştı? Meyhaneci kasetindeydi. Hemen hemen 95 yılında çıkmıştı. Evet, 95 yılında. Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki, kalplerdeki heyecan sebepsiz başlamaz ki, sen olmasan yanımda avutamam kendimi. Dört kitaba bir olsam anlatamam derdimi. Çekerim derdin dağ gibi olsa.
yanarım.

0: Sevgin ateşten olsa.
1: Mirol abicim, çekerim derdin dağ gibi olsa ben senden gelecek her şeye razıyım güzelim. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki benim kızımsın ve seni çok özledim. Pazartesi yanındayım güzel kızım. Kendine çok iyi bak. Seni seven ve daima sevecek olan baban. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabağlar'dan Azat Eleftos. Aleykümselam Azat kardeşim. T2B5'te yatan kardeşim Ahmet Yıldız. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun. Şarkısı kardeşime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B3'ten tahliye olan Emir Kepeli. Aleykümselam Emir kardeşim. T1C16'da yatmakta olan Orçun Metin radyo başına. Orçun, numaram değişti. Anne söylersin. Recep'ten numaramı alsın. Anneyi aradığında ben de geleyim. Seninle konuşmaya çok özlettim kendini canım kardeşim. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Ben Menemen John'dan Alanso Orhan İşmarcı. Menemen John 1'de bulunan Kürşat Çakan radyo başına. Abi bugün Ulaş abiyle konuştum. 3 haftadır aramıyor musun? Umutcan paket olmuş haberin olsun. Ayrıca bir nolu B15'te bulunan Umutcan Taşkın'a ve koğuşundakilere selam olsun. Umutcan Taşkın dostumdur. Haberiniz olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şemikler'den Uğur Çiğdem. Aleykümselam Uğur kardeşim. Menemen John'da yatmakta olan Aslan abim. Alanso Orhan İşmarcı. Aslan dayılarım Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya. Menemen C4'te yatmakta olan Aslan kardeşim Cüneyt Çetin. Şakran Kapalı A14'te yatan Aslan kardeşim Mehmet Yanlış. Menemen B17'de Furkan Çubukçu, Şahin Erdem. Yarın çıkacak gibi umutlu, yıllarca yatacak gibi sabırlı olup. Bugün değilse yarın elbet bir gün Adanalı Ayhan. Döneceğim bir gün çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi yayınlar, ben Gülizar Yıldırım, can dostlarım Kardelen, Nilay Yılmaz, Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Zeynep Turan. Murat abi bizden gece bir söz, yaşadığımız hayatı tartmaya, terazi görmeye arazi yetmez ama biz hallederiz, hep hallettik, Allah eğilmez gönlümüzü, kimseye muhtaç etmesin. Şerefeli atan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi ben Gülizar Yıldırım, B10'da olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Canım dostum, duvarlar aramıza girebilir ama gönlümüze asla, sabret dostum, özgürlüğüne kavuşacağın günleri birlikte göreceğiz. Abi dostum Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen, B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet kardeşim. Her gecenin bir sabah, her cezanın bir sonu vardır. Dört duvar arasında geçse de günlerim, umudum hep dışarıda, sevdiklerime selam olsun. Az kaldı demiyorum, sabırla bekliyorum. Başta Aslan biraderim Orçun Akar, Emrah Akar, Tayfun Akar, Oğuzhan Akar, Saruhan Akar, akabinde İlhan Bakit, Enes Küçük, Kalfa Alican, Ceylan Şerefli Atan. Beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım, her daim bakidir. Ben Menemen, B8'den Bayraklı'dan Çiçek Mahallesi'nden İzzetcan Gül, yani İzoke. Kadın Kapalı'da derlilerim olan başta benim güzeller güzeli cancağızıma, dostum paşanın derlisi yengeme hitaben sabrınız en güçlü silahınız olsun canlar. Selamlar aleyküm selam. Şakran T1B8 koşuna atan Kurtuluş Şakarlı, Mustafa Fidan ve Yunus Emre Doğan'a selamlar. Gerçek dostlar yıldız gibidir. Karanlık çökünce ortaya çıkar. Efe Türkfen. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Sedat Bulut. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Suç ortağım Mert Kaleli abim, Gencer Atıcı, Doğan Özdemir, Naim Uludağ, Rıfat Yılmaz, Yusuf Salhan, Mustafa Algül, Uys Bingöl, Adnan Baysal, Koppu Oğulcan, Recep Gizli, Umut Kara Yavaş selam ediyorum. Tayfun da ha kırık sazım, aynen doğru. Ama meyhaneci kırık sazımdı Tayfun'um, değil mi? Öyleydi, meyhaneci kırık sazım. Evet, meyhaneci kırık sazım. Tayfun kardeşim de oradan yazıyor. Gel bana doğru, evet. Ne dinledik bu şarkıyı Tayfun'u, vay vay vay. Yaşlandık artık. Kardeşlerim, kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım diyeceğim ama bir saniye, kaç dakikalık kayıt mesajları var? 2, 4, 6, 12, 15, 17 şarkıyla beraber 20 dakika sonlandırayım. Sonra WhatsApp'ımızda da son mesajları paylaşayım. Ondan sonra SMS mesajlarına geçeyim. Olur mu abi kardeşlerim? Niye böyle oldu? Evet, tamam. Şu şarkıyı alalım. Evet, bir şarkı sonrası takriben 20 dakika bir çay molası sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleyküm selam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan derdi dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle atan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Olmasaydı Sorumuz Böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal El Almış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz, sağlasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1

0: B7'den Kemal Camgöz. Aleyküm selam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli camlar, başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara Güner, Atakan Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım, armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepe'li Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijval, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emre Can Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben, başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emre Can Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığınıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limontepe'li Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepe'li Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azerbaycan'dan Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş, hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim, elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdin Çelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim, Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nur'dan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Öz Yavaş, Ali Şay, Coşkun Öz Uzdur, Mustafa Argın, Tolga Özyukan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir Birinoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız kardeşim, Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim, unutma sabır sadece beklemek becerisi değildir. Beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek. Her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Öz Yavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Öz Uzdur, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir. Bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Canım kanım dostum Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla, Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Dost Kervanı şarkısı hediye ediyorum, Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter, hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu, 4 duvar arasındaki abimden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya ve sofrasını paylaştı dostlarına bin bir selam ederim. Gece bir söz, para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı, hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikinci, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya 1001 selam eder. Bu abi

0: Kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna 1001 selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalem Kuş. Aleyküm selam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum Aslan abim, Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Göksel Can Erdem, Şakir Can Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Öz Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalem Kuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik İli Açık. Benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Merhabam abi, ben Şakir Can Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Geceye güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren Yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakir Can, Palit Görkem, Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan

Tanrıverdi Arda Özdemir Kadir Kaya bu canlara ve tüm kader mahkumlarına yıldız silbeden esrarlı gözler tüm abi ve kardeşlere armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Göksel Can Erden ve selam.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeri Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit Kerem, Kavlagat, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum. Şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Gökselcan Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketi senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden, aleyküm selam Gökselcan kardeşim hepimizin, amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Hurşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canla rahmet kaydan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Gökselcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oğlum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hala çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Gökselcan Erdem.

Hemen 15 saniyelik şu sessizliğimizi normale çevirelim. Bu güzel şarkının sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'de yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Ali Koy Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmren, Arabesk Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıkları değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi, TK17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim, Deniz, Şakir, Can Palit, Samet Akşi, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Akgüzüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak'ta. Şafak Yüksel, Emirhan Zırhlı, Hazar Soydan, Agir Oktay, Barış Kazan, Ergül Gülfidan, Hacı Ramazan, Altunpak, Baran Savur, Ufuk Dirlik. Bu derlere bin selam olsun. Geceye bir söz. Sillesiz alim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir Murat abi. Bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım abilerim olmak üzere. Dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Aliş Emen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş Atsan, Yüksek Galip Kılıç, Kadir Namal Arkan, Erben Samet Özdemir'e sevgiler selamlar. Murat abi, bence 18 koçtan Oktay Karabalık, dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın.

0: Vedat Gerer, Kadir Bayat, Serhat Gümüş, Can Pekgen, Caner Güngör, gece bir söz yere göğe sığamayanlar unutmayın. Bir de yerin altı var.
1: Murat abi, ben hemen hemen John 8 koşulan Oktay Karabalık, dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Çantekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dal,

Umut Çınar Hazar Soy'dan, Bir Tanesen Arapcan Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Özcan Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çergel, Resul Aksu bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selam Murat abim, ben Esra Korkmaz, aleyküm selam kardeşim. Sevgili ruhum, sevdiğim adam Hakan Ecevit radyo başına. Seni her şeyden çok seviyorum, ruhumun tadı nefesimsin Hakan Ecevit. Bitmeyen masalımsın, kaderimin bağısın sevgili kocam. Tekrar yanımda olacaksın, seni sevip sayan karın Esra Korkmaz. Canım eşime Ferhat Tunç'tan Ağlasın Yüreğim şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Aslan abim, ben T1B14 koğuştan Sait Çelik namıdar Kürt Bedo, aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarası amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Basat, dostlarım Arda, Bahar Fuat, Afinli Sivaslı Osman Güneş. Aynı sofrada kader birliği yaptım abilerim Hüseyin Enç, İstanbullu Kadircan Görür, Çetin Çırpı kardeşlerim Emirhan Şener, Apokale, Ahmet Akay. Tevkide bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan Beyaz, Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Kaderi biz yazmadık ama biz yaşıyoruz. Varsın duvarlar yüksek olsun, bizim başımız her zaman dik, gönlümüz her zaman hürdür. Ahmet Kaya'dan Minnet Eylemem şarkısı benden tüm dostlara armağan olsun. Şakran Cezaevi T1B14'te bulunan canım sevgilim Sait Çelik aşkım, Beyza ile konuştuk, yarın sabahtan İzmir'de buluşacağız, haberin olsun, seni çok seviyorum. Kaderden Adamım şarkısı benden sana gelsin. Sen benim bu hayattaki en değerlimsin, bunu sakın unutma. Ben Ali Şakran 4 nolu B18 koğuşuna yatan Saadettin Birlik. Buradan doğum günümü kutlayan derdi dostlarımın hepsine birer birer teşekkür ederim derdi dostlarım. Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Sezgin Avşar, Mert Güler ve beni tanıyıp seven tüm dostlara selam olsun. Ahmet Kaya dostum dostum şarkısı benden sizlere armağan olsun. Saadettin Birlik. Var mı başka? Evet. Evet, WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Bakalım var mı gelen başka? Evet, yok. Bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Şimdi SMS mesajlarına geçeceğiz sevgili kardeşim. Sırasıyla hemen onları da paylaşacağız. Ta ki son mesaja kadar. T1B8'de yatmakta olan canım sevgilim Borancan Akalı'a gelsin. Seni sevmek her gece hayaline uyumak, her sabah adınla uyanmaktır. Mesafeler ayırsa da bizi, kalbim senden bir adım bile uzaklaşmadı. Ben seni dün de sevdim, bugün de seviyorum. Yarın da seveceğim uzaktaki yakınıma, sevgimden şüphen olmasın. Seni senden çok seviyorum. Allah'a emanet, kendine iyi bak bir tanem. Ben Simay, Menemen T-Tipi C10 koğuşundaki Murat Baba'ya, daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim şarkısı armağan ederim. Kalbim seninle Murat Baba. Ben Tekirdağ Çorlu'dan Ayça, İzmir Menemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumu A13 koğuşuna atmakta olan kardeşim Yiğitcan Sarsu ve koğuş arkadaşlarına sizden güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Unuttuğumu sanma. Sen her zaman benim aklımdasın. Hayırlısıyla çıkman dileğiyle. Allah'a emanet ol. İyi günler. A14'te tam Bünyamin'im. Seni çok seviyorum. Nefesim nasılsın? İyisindir umarım. Yarın saat 12'de sizde olacağım. Ara muhakkak. Telefon olmuyor. Oturum açık, kurumla iletişime geçin diyor. Kabul etmiyor bir tanem. Haberin olsun. Allah'a emanet sevdiğim. Menemen A16 koğuşuna yatmakta olan canım damadım doğum günün kutlar. Yeni yaşında sağlık ve özgürlük diliyorum. İyi ki doğmuşsun annen Evren Taş. Menemen A16 koğuşuna yatmakta olan eniştem Taner Subaşı'na doğum günün kutlar. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmanı diliyorum. En sevdiğin baldızın Gönül Taş. Ben Gültepe'den Pala Ferdi Aslan 2.0'da yatan canım kardeşim Erdinç Ballıkaya hep aklımdasın. Annenle hep konuşuyorum, bize emanet, sen inşallah iyisindir. Yatmazsın bu cezaları, merak etme, cezaevinde çok tanıdığım var. Kim nerede bilmiyorum, hepsine çok selam olsun. Mert Kahraman, Yunus Kaya, Ferdi Aşan'a ve Kral Emrah Doğan'a da selamlar olsun. A16'da yatmakta olan Taner Subaşı'na bugün benim kalbim eşimin, hayat arkadaşımın doğum günü. Belki bugün yanında olup gözlerinin içine bakarak iyi ki doğdun diyemiyorum. Belki ellerini tutup sana sarılamıyorum ama bilmeni isterim ki kalbimde, dualarımda her zaman seninle.
Aramızda duvarlar, mesafeler olabilir ama sana olan sevgimin önünde hiçbir engel yok. Ben seni yalnızca güzel günlerinde değil, en zor günlerinde sevmeye söz verdim.

efendim. Rabbim yeni yaşın özgürlüğüne, huzura ve birlikte yarım gelen mesajımız. Menemen A16'da yatmakta olan canım dayım Taner Subaşı'na doğum günün kutlar. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmanı diliyorum dayım. Beklenensin Ahmet Subaşı. Menemen A16'da yatmakta olan canım dayım Taner Subaşı'na. Bütün dünya toplansa bir dayım etmez. Hiçbir şeyimiz olmasa da aslan gibi güçlü, dağ gibi yıkılmayan dayımız var. Yusuf kuyuda dardadır, Yusuf Mısır'da sultandır. Güzel günler, yakındır doğum günün kutlu olsun dayıların paşazadesi. Canım kanım benim, dayım aslan gibidir, yüreği sarsılmaz dağ gibidir. Bacımın tacı, başımın diyelim, başımın tacı Taner dayım Cahit Önder. Selamünaleyküm Murat abi, ben kadın kapalı B6'dan tahliye olan Merve Miray Yıldırıcı. Aleykümselam kardeşim. Bu koğuşta bulunan prensesler Salih Bektaşoğlu, Gizem Akın, Esra Bice, Emel Kaya radyo başına. Canlarım sizi çok seviyorum. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlük bir gün kapını çalacak. O gün bütün hasretler geride kalacak elbet. O güne size de doğacak. Murat abim, ben kadın kapalı B6 koğuşundan tahliye olan Merve Miray Yıldırıcı. T3C10'da bulunan can eşim Şahin Gündoğan radyo başına. Sen orada günleri sayıyorsun, ben burada sensiz geçen günleri. İkimizin de beklediği tek bir gün var. Yeniden birbirimize sarılacağımız gün. Kurban oldum, seni çok seviyorum. Her zaman arkandayım elbet. Bir gün yıldız sil aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Serkan Reçber, gönül yaram. Seni çok seviyoruz aslan babam. Elbet bir gün bu şarkı benden sana gelsin aslan babam. Böyle isimsiz bir mesaj göndermiş kardeşlerimiz. Ben İrem Çavli, B10 koğuşuna atan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Canım benim, nasılsın, iyisindir inşallah. Beni soracak olursan çok iyiyim. Her şey yolunda, bir türlü telefonda konuşamadık seninle. Konuşmamız lazım, haberlerim var sana. Teyzem anlattı mı bilmiyorum, en kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Emre'nin de çok çok selamları var. Hep aklımızdasın Nilo'm. Serkan Reçber, gönül yaram. Seni çok seviyoruz aslan babam. Elbet bir gün bu şarkı benden sana gelsin aslan babam. İbrahim Tatlıses, yol ver dağlar eşinden sana. Şakran T2 A4 koğuşuna atan Yiğitcan Demirtaş'a gelsin. Ben C17 koğuşundan Hasip Kurt, değerli kardeşlerim Cengizhan Öner, Yiğit Yılmaz, Seyit Tekin Gül, İlhan Karakaya, Fatih Karataş, Halif Eren Bayar, Lokman Etken, Ahmet Buzkan, C17 koğuşuna kardeşlerime benden selam olsun. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz var. Şakran'da yatan eşim Sergen Kekeci, çok seviyorum seni. Müslüm Gürses, ayrılık acı bir şey. Şakran T1A20 koğuşundan Berkant'ıma, hayatım evde miyim merak etme, mektubun mesajı geldi bugün, haberin olsun. Cuma alırım büyük ihtimalle, yarın görüşürüz, akşam ararsın, iyi geceler, seni seviyorum, dikkat et kendine. Murat abi, ben Buca'dan Beyza Kaya, canıma can olan Doğukan Kaya, Namıder Bozo. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak, gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin, sevdiğim elbet bir gün güzel yüreklim aslanım Bozo. Ben İzmir'den Hidayet Akın, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde canım kızım Gizem Akın ve kardeşim Salih Bektaşoğlu. Canım kızım, mahkeme az kaldı, Allah'ın izniyle seni alacağız, sabır kızım, seni çok seviyorum, çok özledim kızım Gizem'e ve Salih'e Ceylan'dan. Ne yapardım bilmem şarkısını armağan ediyorum. Ben İzmir Çukur Mahalle'den Hidayet Akın, bir nolu kapalıda bulunan canım oğlum Mertcan Akın, oğlum seni çok seviyorum, sıkma canını hiçbir şeye. Allah'ın izniyle yakın zamanda yanımızdasın. Yine canım oğlum, çok özledim seni elbet bir gün oğlum. Senin gelmeni dört gözle bekliyorum. Alaaddin Ergün'den Nasıl Edelim şarkısını sana armağan ediyorum. T3B2 koğuşundan Mesut Hep Bektaşoğlu. Öncelikle kampüste bulunan amcalarım Tahsin, Çağdaş, Baki, Bahtiyar ve canım abim Mertcan Akın. Konya'da bulunan canım babam Serdar Hep Bektaşoğlu. Kadın Kapalı'da bulunan teyzem ve yengem Gizem Akın, Salih Hep Bektaşoğlu. Buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah en yakın zamanda çıkacağız yine. Eski günlerdeki gibi elbet bir gün Murat Şampınar'dan Engel şarkısı armağan olsun. O yengem kelimesini düzeltelim. Harfleri karıştırmış. Yeğenim. Evet. Teyzem ve yengem yazıyor ama yeğenim de var. Çünkü iki kelime yan yana yazmış kardeşimiz. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşlerim. Ben A5 koğuşta yatan Esen Çalışkan'ın biricik ablası Gülay Karadan'a, canımın içi.
Ben bu gece yağmurla yarıştım. O güneşi özledim. Ben seni özledim. Seni hasretle koklaya koklaya öpüyorum. Seni çok seviyorum. Ablacığım kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Abim canım kardeşime gelsin. Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım. Çalarsan çok sevinirim. Kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim benim. Ben T3B2 koşulan Bahtiyar hep Bektaşoğlu. Önder Yıldız Bucalı Hızır. Burada aynı ortamı paylaştım dostlarım, kardeşlerim. Mert Heptepe, İnanç Özek, Mesut hep Bektaşoğlu, Ahmet Aslan, Eren Elveren, Mehmetcan Keskin, Hıdır Akgün Bucalı, İsmail Oktay, Yapışık Kampüs'te bulunan tüm dostlarıma selam ediyorum. Gece bir söz etme sırtını duvardan başkasına, her insanın içinde vardır bir nebze ihanet. Bence 6'dan Yeliz Ören, Selvi Özbek radyo başına. Selvim dün gittiğini duydum. Kim benim hakkımda ne söylerse söylesin. Ben hala olduğum yerdeyim. Kimin ne dediği umurumuzda olmasın artık. Sana sevgimi daha nasıl açıklayabilirim ki? Bilmiyorum. Tek bildiğim şey var, o da seni çok seviyorum. Sinan Kartal çok seviyorum. Şarkısı Selvim'e gelsin. Lider FM teşekkür ederim. Kadın kapalıda yatan Şaziye Aydın. Güvensiz ve Asya'dan sana bir kucak sevgiler. Vallahi böyle yazmış kardeşimiz. Güvensiz ve Asya'dan sana bir kucak sevgiler. Seni çok özledik. İnşallah kısa zamanda yanımızdasın. Seni seven dostun hep burada. Seni seviyoruz. Emirhan Çaltepe radyo başına. Yarem ben. Anneni, beni, sesini duymak nasıl mutlu etti. Keyfin yerinde, sesinden belli. Menemen'de olan dostum Ozan Semih Kızılarslan mektup yollamış. Çok selamı var sana. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. İvan ve TC'ni annene ver. Selamünaleyküm Murat abi. T3B2 koşuna yatmakta olan canım kocam Baran Timur. Dün avukattan haberini aldım ama ben uyumuşum erkenden. Gece konuşabildim. Yoksa yine radyodan yazacaktım. İyiyim. Sen de iyi ol. Sakın söylediğin gibi bir şeyler yapma. Seni seviyorum. Bu arada WhatsApp'ım kendi kendine çıkış yapmış. Birinden haber yollattıysan görmemiş olabilirim. O yüzden dönüş yapamamış olabilirim. Mektup yollayacağım şimdi yine sana. Seni çok seviyorum. Aleykümselam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben buca 40'larda yatmakta olan Gazi Emir Aktepe'den Sarı Murat. Aleykümselam Murat kardeşim. Şakran 3.0'da yatmakta olan değerli abim Ekrem Birlik Koğuş arkadaşlarına selam olsun. 4.0'da yatan Zaza, Metin, Dayman, Sebahattin Varlı, Mustafa Varlı, Mehdi Varlı, Hakan Tolay, Orçun Akar, DRT, Burak, Can, Yücel, Rıdvan, Kahraman ve Bilecik açıkta yatan Veysel Can değerli abilerime çok selamlar olsun. Sizleri seven Sarı. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Allah'a emanet. Ben Limontepe'den İlhan. Lihan yazılı galiba. Evet, Lihan diyelim. İnşallah doğrudur. Ali T1B17 koşuna yatan yeğenim Kıvanç Kurabioğlu ve T46 koşuna yatan kardeşim Ferhat Şan. Mavişe Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül şarkısı armağan ediyorum. Onları çok seviyorum elbet. Bir gün her şey çok güzel olacak. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Kadifekale Kosova'dan Kosova'dan Kaya abisinden Şakran 3.0'da yatan Can kardeşim, Can yoldaşım Ali Enes Agirman'a gelsin. Can Ferhat Tunç Kanarda türküsü. Sayfamı yenileyim.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gazimir'den Sinan Özkan. Sökete tipi kapalı cezada yatan aslan abim Gürhan Özkan. Canım abim, yarın telefon, evrak ve kıyafet için oraya geleceğim. Herkesin selamı var. Biz çok iyiyiz. Dört gözle seni bekliyoruz burada. Her şey yolunda. Sen iyi ol. Gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Rabbim büyük. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Emirhan Çaltepe'den Menemen'de yatmakta olan dostu Ozan Yol Yardım'a çok çok selamlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TK14'ten Muhammed Aydın, yani Tweet'i başta aynı ortamı paylaştım. Dostum Yusuf Kaymaz olmak üzere başka koğuşlarda bulunan Gökhan Aydın, Kadir, Ruhat Üstündağ, Sivri, Onur, Ferhat, Turgay, İbrahim Erişan, Muhammed Sayın ve ismini sayamadım tüm dostlara selam olsun. Fazla havalarda gezmeyin. Gökyüzünde türbülans var. Haberiniz olsun. Ben TK14'ten Tweet'iyim. Ben A5 koğuştan Gülay Soygez.

B8'de bulunan değerli Deniz radyo başına. Seni çok özledim, ben hiç iyi değilim. Bir an önce gelmeni bekliyorum. Akabinde canım, ablalarım Yasemin, Başaran, Esen, Çalışkan, Dilara, Pekcan. Derdim ve ablalarım için Semin Çek'ten hiç pişman değilim. Senin olmaktan şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. Sana da iyi yayınlar. Deniz Gülay bir tek seni sevdi. Sağ olasın kardeşim benim. Murat abi, ben Bayram Albayrak, aleykümselam Bayram kardeşim. Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım eşim Emine Albayrak'a selam olsun. Gece ve gündüzün hiçbir önemi yok. Sensizliğin rengi hep aynı seni. Çok özledim, Allah'a emanet ol bir tanem. Şakran Teviş B9 Koşunan Koray Özmen radyo başına. Canım kardeşim Koray Özmen, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Biliyorum zor ama elbet bugünler geçecek kardeşim benim. Kolay değil, her zaman yanındayım. Moralini yüksek, umudun hep açık tut. Güzel günleri beraber göreceğiz. Elbet o güneş senin içinde doğacak. Hakkari'den Hüseyin Çayır. Foça Açık Cezaevi B53 koşuna atan erkek arkadaşım Kuzey Oğulcan Çertel'e hasretle selam eder, gözlerinden öperim. Aradan aylar değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar aksa, uğruna dünya değil canım gitse, seni sevmeye yeminim var güllüden oyuncak gibi. Şakran'da yatmakta olan eniştem Yetiş Oka Uğur Karakuş'tan Nazlıcan şarkısı armağan olsun. Tüm koğuştaki ve Şakran'dakilere de eniştemden armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran'da yatmakta olan Arda ve kardeşlerim İvo Akbaş Köfte Hasan Sadi oğlu Mehmet Ali Kömürcü abi kardeşlerime selam olsun. Enver Yılmaz'dan Vurdular Beni şarkısı, kardeşiniz Hüseyin Hazır Bulu'dan size armağan olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, buradan Furkan Maden kardeşime sesleniyorum. Duymuyorsa iletir misiniz? Dostum elbiseler evrakların hepsini verdik. Görüşe almadılar, cumaya kadar telefonun açılır, yokluğun belli olur şimdiden. Allah'a emanet ol, seni seven kardeşin Hüseyin Hazır Bulan. Kadın Kapalı B1 koşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar, bugün seni iyi gördüm. Çok şükür mahkeme tarihimiz belli oldu. Tek gayemiz artık seni yanımızda görmek. Seni çok seviyoruz, görüşe geldiğimde de ilettim. Ortak arkadaşlarımızın hepsini sana çok selamı var. Herkesin duası seninle beraber, önce Rabbime sonra aynada gördüğüme emanetsin. Emirhan Çaltepe radyo başına, canım oğlum seni çok seviyorum. Sen öyle bir evlatsın ki aslanlar gibi en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Seni canından çok seven annen benim yaşama sebebim, can parçam. Arda Can Bey, Foça Açık Cezaevi, tüm engellere rağmen yine de sen. Ahmet Kaya acılara tutunmak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B3 koşundan tahliye olan kelebek yani Mert Şen. Aleykümselam Mert kardeşim. Buradan öncelikle T1B14 koşuna atan Emirhan Çaltepe kardeşime, T1C15 koşundan Batuhan Güncü, Bilal Çetin, Polat Yalçın, Umut Fırat Günal, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Namıder Havuç, Hikmet Çayvaz, Mert Görgülü, bu canlara bin selam olsun. Ben Baran, buradan T2B5'te yatan dostum Ahmet Yıldız, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin ve Barış Demir kardeşim, T2 Yusuf Çelik, Arman Elektos, sizi çok seven Baran, özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abim, T3B2 koşuna yatmakta olan aslan kocam Baran Timur, seni çok seviyorum sevgilim. Değil ailelerimiz, dünya karşımızda olsa felek bizi ayıramaz, uzaklaştıramaz. Senin sesin cehennemden gelse cennetten vazgeçer, yine yanına gelirim. Seni çok seviyorum, İyi ki varsın kocam. Aleyküm selam kız kardeşim. Abi ben T2C1 koşuna yatmakta olan Salih Kiraz Namıder Doçka, aleyküm selam Salih kardeşim. Başta canım kanım Bengin Orhan olmak üzere can dostlarım olan Dadaş Furkan Özen, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırkaya. Senden isteğim abi Müslüm Gürses'ten Sandalcı şarkısı, başta Furkan Özen ve tüm koğuş arkadaşlarım armağan olsun. Sizleri seven sen Özcan dostunuz Salih Kiraz yani Doçka. Ekrem Birlik dostuma da selam olsun. Kolay gelsin abim, sana da şimdiden teşekkür ederim. Sağ olasın Salih kardeşim. Murat abi ben Kadın Kapalı'da yatmakta olan Emine Albayrak. Buradan Şakran T2'de yatmakta olan babam Güven Sağman'a selam olsun. Ve bizde geri vites olmaz babam. Sen dik durmayı öğrettin bize bu bedene. Şöyle diyelim. Sen dik durmayı öğrettin bize bu bedene. Bu duvarlar o dikliği bozamaz. Allah'a emanet ol babam.
Şakran kapalıda yatmakta olan Kürşat Sazcı'ya canımın içi göz bebeğim kıymetlim seni çok seviyorum. Sakın kendini üzme, en kısa zamanda beraberiz kurban oldum. Havva öğüt yeşil gözler armağan olsun. Murat abi ben Bayram Albayrak. Kadın kapalıda yatmakta olan güzel karıcım Emine Albayrak'a selam olsun. Ve hapishane dediğin taştan duvar demir kapı asıl hapis dışarıda senin yokluğunda. Nefes almaktır Emine. Ben TKC1 koşuna yatmakta olan oğlum Salih Kiraz. Namı der Doçkama Ebru Gündeş'ten ben bir tek sana vuruldum şarkısı kendisine ve çok değerli arkadaşlarına armağan ediyorum. Annen senin her zaman yanında oğlum bugünlerde geçecek. Rabbim sabrımızı selametle erdirsin. Ablan ve ben seni çok seviyoruz. Her ne kadar yanımızda olamasan da kalbimizdesin. Seni çok seviyorum oğlum. İki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Evet, kaldığımız yerden devam. Murat abi, T1B9 koşulan Alperen Kiriş, T1B9 koşulan atan abim Samet Akbulut abime sevgilerimle. Samet abi, pazartesi mahkemem var, dua et bana. Ahmet Kaya dostum, dostum armağan olsun sana. Şakran Kapalı'da yatmakta olan canımın içi Kürşat Sazcı'ya, canım ablam Burcu Sazcı'ya. İkinizi de çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Ölüm olmadı sürece umut her zaman vardır. Sabrınız, özgürlüğünüz olsun kurban olduklarım. İllaki bir gün Gökhan Doğan'a kala kaldım, armağan olsun canlarıma. Murat kardeşim, T1B9 koşuna atan oğlum Alperen Kiriş, annem sen rahat ol, Allah büyük, bu günler bitecek. T1B9 koğuşun adaletini sağlayan kardeşim Oktay Özdemir, Musa Kerem, Aşkın Özbaylar, Okan Biçer, Batuhan Akkurt, Apocan Abdullah Baysan, adını sayamadım tüm T1B9

Bir B9 koğuşuna saygı ve sevgilerimle Allah hepinizi ailelerinize kavuştursun. Beni de kalbim can parçam biricik oğlum Alperen'ime kavuştursun Rabbim. Selamünaleyküm Murat abi. T1B9 koğuşundan Alperen Kiriş. Ben aleykümselam Alperen kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abim Oktay Özdemir, kardeşlerim Bucalı, Oğuzhan, Muratcan, Eftal, Tütüncü, Aşkın, Özbaylar burada. Pandalar yok, aslanlar var. T1B9 koşuna sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

Menemen TTIP'in kapalı ceza infaz kurumu A13 koğuşuna yatmakta olan canım oğlum Yiğitcan Sarsu ve koğuş arkadaşlarını Abdullah Vapur'dan, gardiyan şarkısı Armağan olsun annesinin paşası. Allah'ın izniyle yine hep beraber olacağız, seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin hepinize. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Menemen TTIP'in kapalı ceza infaz kurumu C14 koğuşuna bulan Emre Karaduman, abim seni çok seviyorum, çok özledik. Erdal Güney'den Saklımdasın şarkısı armağan ediyorum. Şakran T2B5'te yatan aslan abim Ahmet Yıldız, doğum günün kutlu olsun. Allah seni en kısa zamanda bize ve özgürlüğüne kavuştursun. Seni çok seviyorum Ahmet Kaya, doğum günün şarkısı armağan olsun. A14'te yatan Bünyamin'im, annenle konuştum. Annene sen de oluyor, Merve'ye neden olmuyor demişsin. Çünkü ben 3 kere babanın numarasından giriş yaptım. En son da aldım, hatta yine anneme ver dedin, Şeyma alsın dedin. 3 kere oturup açtığım için kabul etmiyor. Baban aradı kurumu, yine olmadı. Denedim, anca numara değişirse girebiliyorum. Anlıyor musun beni? A14'te yatan Bünyamin'im, günlerdir almak isteyip benim zaten canımın içi elimden ne geliyor gelmiyor. Annenin numarası iptal, babanın da son hakkını kullandım. Ne yapayım ki, benim suçum ne? Babam da gördü, annen de gördü, olmuyor yani, olmuyor, düzelmiyor. Seni çok seviyorum, sevdiğim.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Çınartepe'den Ferhat Polat. Şakrankadan kapalı. C8 koğuşuna atan hayatımın anlamı Elçin Can inşallah. O dört duvardan kurtulup kavuşacağız. Biraz daha sabret bir tanem. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. 21'inde inşallah yanındayım. Ben Çınartepe'li Ferhat Polat. Şakran kapalıda yatan Mertcan Karayüz. Canımın canı kara gözlüm, sevdiğim hasretim özlemim. Ses tonuna aşık olduğum en kısa zamanda yanımda olursun. Bu hasret özden biter. Seni çok öpüyorum, çok seviyorum. En güzel kararım, bir umutla beklerim. En güzel yarınımsın. Allah'a emanetsin Karayüz. Ben İzmir Kadın Kapalı Cezaevi B6 koğuşuna yatmakta olan Emine Duman. Buradan bana annelik yapan Miray Yıldırım, ablalık yapan Damla Karakuş ve çok sevdiğim Namıder Mevlüş Kalkan, Ece Pekgüven ablalarım benden size kibariye. Gücendim şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Unutmayın ki çiçeklerinizi koparabilirler ama baharın gelişini engelleyemezler. Sizi seven Emine Duman. TK4 koğuşundan Mertcan Karayüz. Aslan abim nasılsın, iyi hissedinir inşallah, seni çok özledim. Allah'ın izniyle tez zamanda kavuşacağız. Canını sıkma, kendine iyi bak. Sporunu yap, Allah büyük. Sadece sabır, öpüyorum seni. Allah'a emanet Aslan abim. B koğuşu Esen radyo başına gelsin. Söke cezaevinden Anıl Göztepe. Gel parçalansın bütün doğrularım. Ben hayalimde sadece seni korkularım. Esen'ime selam olsun. Tüm kadar mahkumlarına elbet bir gün. Bu mesajı okumanızı rica ediyorum. Kızımın düşük tehlikesi var ve cezaevine de şimdikten çok teşekkür ediyorum. Ben Songül Özdemirci. Güzel kızım, avukatlar söylüyorlar ara mahkeme alacaklar seni. Kendini sıkıp üzme, hiçbir şeyi kafana takma, çocuğunu da merak etme. Bak duydum, hastaneye kaldırılmışsın. Sen sabırlı ol annem, hiç anlamadan çıkacaksın oradan. Kocanın da selamı var, seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. C12 koşun olan benim dünyam Suna Aka Gündüz, aslanın eşidir, aslandır. Şöyle diyelim, aslanın eşi de aslandır. Aslan gibisin sen sevdiğim. Seni gelip oradan alacağım, günü iple çekiyorum. Öyle dayanıklısın ki aylardır gık demedin. Oradan çık hele, bir çok ama çok güzel günler bizi bekliyor. Ben yare yarda bana hasret. Rabbim benim ömrümden alsın, sana versin. Sağlıklı ol, dimdik dur, az kaldı. Sabır, seni canından çok seven kocan Kaan. Murat abi, ben B7 koğuşundan Eda Fetvacı kardeşten ötelerim. Lavinia

Zeynep Urak Lavinia, Zeynep Urak Cumhuriyet'ten Sıla Zongul, Asarlık'tan Sıla Ülkü, Nehir Seçkin, Feride Havva Göker. Buse Çakmakoğlu ile geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Biz her şeyi yarım yaşadık. Kadir'den Hakim Bey dostlarıma armağan olsun. Murat abim, ben B7 koğuştan Lavinia, Zeynep Urak, T2C4'te yatmakta olan Murat Zengin radyo başına. Göndermiş olduğun kıymetli hediyeni aldım. İnan çok şaşırdım. Teşekkür ederim. Kalbin gibi güzel geçsin hayatın. Onur Akın, yağmur yüreklim armağan olsun. C12 koşun olan benim dünyam suna Aka Gündüz. Bugün canımız biraz sıkıldı ama sen iyi ol. Ben sıkılırım. İyisi de kötüsü de senin için. Bunu unutma. Ben hayatımın adamışım senin uğruna. Seni çok seviyorum. Şakran Beyon koşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kanık, seni çok seviyorum. Aşkım bir tanem, sen benim ilkim ve sonum oldun. Sen benim canımsın, yıldızım. Seni seven eşin Hakçan Kanık. Seni sabırla bekliyorum. Sana Yıldız Kanık ve oda arkadaşın Gül Kardelen, Elif Gülcan, ismini unuttum. Tüm mahkumlara gelsin bu şarkı. Seni seven kocan Hakçan Kanık'tan. Seni çok severim Yıldız. Kenan Aslan, Sevda Çiçeğim armağan olsun. Ben Çınar Tepeli Ferhat Polat, buradan sevdiğim abilerime sizin aracınızla seslenmek istiyorum. Murat abi, Aslan abim, Doğan Polat, Murat Polat, Serhat Polat, Orhan Polat, Ömer Polat, Can Polat, Selimcan Polat, Mami Polat, Şahin Polat, Osman Polat, Kenan Polat, Suat Polat, Faruk Aykulu, Ozan Çetin, Gafti Serkan, sizleri çok seviyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri seven ve sen Çınar Tepeli Ferhat Polat. Murat abi, ben B7 koğuşundan Eda Fetvacı Kader Birliği yaptım. Toprak, Mingan, Nilüfer, Berber, tüm dostlarımıza özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben B7 koğuşundan Eda Fetvacı Kader Birliği yaptım. Melisa Akceviz ablama, Gülden Koyuncu, Rabia Boyu Tere, Semih Çek, Üzülmedim ki şarkısı armağan olsun. Eski İzmir'den Emirhan Çaltepe ve Semih Kızıl, Aslan'a Gökhan Korkut'tan kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Murat abi, T3 B2 koğuşuna yatmakta olan Aslan Kocam Baran Timur, sevgilim WhatsApp'ıma giremiyorum bir türlü. Bana haber yolladıysan alamıyorum haber. Seni çok seviyorum, yarın aramaya çalış beni. Eski İzmir'den Emirhan Çaltepe ve Semih Kızıl, Aslan'a Gökhan Korkutan'dan kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Eski İzmir'den Emirhan Çaltepe ve Semih Kızıl, Aslan'a Gökhan Korkutan'dan kucak dolusu sevgiler ve selamlar olsun. Selam paşam, seni dinliyor ve doluyum paşam radyocu Murat'ıma. Sesin radyoda çalınca sanki tüm şehir susuyor da sadece senin konuşursun gibi. Senin sesinde bir dostluk var Murat'ım. İnsanın yoldaşı, dert ortağı gibi. Mikrofonun başında sen, burada biz. Ne güzel bağlıyorsun bizi birbirimize. Sen sadece şarkı çalmıyorsun, sen kalplere dokunuyorsun. İyi ki o mikrofonun başındasın. İyi ki bizim Murat'ımızsın. Sesin hiç susmasın, yüzün hiç solmasın. Seni radyodan da candan da seven bu dostun Koçero. Koçero. Ayan abi. Sen de dostsun. Seni çok seviyorum, bunu biliyorsun. Hem de çok seviyorum. Sevgide ispata ihtiyaç yoktur, bunu bilirsin. Allah seni eksik etmesin. Gerçek dostlardan bir tanesisin. Bunu yürekten söylüyorum. Cümle alemde bu saatte duyan kim varsa. Dost dediğin yanmalı diyoruz ya. Evet. İyi günde de kötü günde de. Ama gerçekten Koçero güzel bir kardeşim. Dostum kardeşim. Can ciğer kardeşim. Allah seni içinde bulunduğun tüm sıkıntılardan selamete çıkarsın. Amin. Paşam, B7'de yatan Şehmuz Dalaman, dostum seni seviyorum. Allah'ıma inan, seni çoluğuna çocuğuna kavuştursun Rabbim. Seni seven dostum Koçero. Açık ziyarete geleceğim dostum paşam. Bu gece çalan tüm şarkılar sanadır. Selam Murat abi, ben Efe Türkmen. Aleyküm selam Efe kardeşim. T1 B8 koğuşuna yatmakta olan. Ha, gözüme bir şey kaçtı valla. Baştan alalım. Selamlar Murat abi, ben Efe Türkmen. Aleyküm selam Efe kardeşim. T1 B8 koğuşuna yatmakta olan mahalle büyüğüm Kurtuluş Çakarlı abime, saygıdeğer dostlarım Mustafa Fidan, Yunus Emre Doğan'a selamlar olsun ve tüm B8 koğuşuna selamlar. Allah'a emanetsiniz. Özgür günler sizlerin olsun inşallah. Ben Çınar Tepeli Ferhat Polat, buradan sevdiğim abilerime sizin aracınızla seslenmek istiyorum. Murat abi, Aslan abim, Doğan Polat, Murat Polat, Serhat Polat, Orhan Polat, Ömer Polat, Can Polat, Selim Can Polat, Mami Polat, Şahin Polat, Osman Polat, Kenan Polat, Suat Polat, yarım gelen mesajınız.
Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz T1B

9 koğuşundan tarih olan galerici Osman Altun ve Çamdibili Ahmet Durmaz yani Gili. Başta koğuşumuzun derleri dedemiz Barbaros Kilit, dostumuz Toroslu Oktay, Özdemir Musa Kerem Emek, Batuhan Akkurt, Oğuzhan Kol, Murat Eygi, Alperen Kiriş ve Aslan Dayım Ceberut Dayıma selam olsun. Sizi seven kardeşleriniz Osman Altun ve Çamdibili Ahmet Durmaz. Ben Şakran Bey, 7 koğuşundan Sıla Zongur, o da arkadaşlarımla Lavin, Zeynep Urak, Feride, Havva, Göker, Eda, Fetvacı, oğlu Sıla, Ülkü, Buse, Çakmak, oğlu ve tüm koğuş arkadaşlarıma, Haylaz Anestezi koğuş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sana da selam olsun Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. C13'te yatmakta olan Aslan abimiz, diğer kardeşe kardeşleri Ramazan ve Fırat kardeşten saygı ve selamlarımız ile baba adam. T2B5'te yatmakta olan kardeşim Ahmet Yıldız. Doğum günün kutlu olsun ablam. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Seni çok seviyorum. En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşursun inşallah. Ben Menemen 15'ten Zana Gezer. Başta olmak üzere değerli büyüklerim Sinan Dağ, Rafet Kale, Hüseyin Can, Ağaç Kanat, Namıder Saldıray, Diyar Halitoğlu ve dostlarım Yusuf, İslam Ergül, Uğur Saygı, Berke Keren, Onur Yıldız, Yahya Şimşek, Çimen Tepeli, Gözlük, Baran Aman kardeşlerime selam olsun. Murat abim ben Gamze Taş, B9 koğuşuna bulunan kardeşim. İki gözüm gülüm Nuran Gökçen radyo başına. Güzelliğinin vergisini veriyor musun orada? Güzel gülüşlerin hiç solması, seni çok seviyor ve özlüyorum, Allah'a emanetsin. Ben Menemen 15'ten Zana Gezer başta olmak üzere değerli büyüklerim Sinan Dar, Rafet Kale, Hüseyin Can, Ağaç Kanat, Namıder, Saldıray, Diyar Halitoğlu ve dostlarım Yusuf, İslam Ergül, Uğur Saygı, Berke Keren, Onur Yıldız, Yahya Şimşek, Çimen Tepeli, Gözlük, Baran Aman kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük için savaşırken ölmek hayatın her gününe bir mahkum olmaktan daha iyidir. Murat abi ben Gamze Gökçen, B9 koğuşuna bulunan kalbim Nuran Gökçen radyo başına. Aşkım bacım merak etme, biz iyiyiz, seni gördük çok daha iyi olduk, sen bizim her şeyimizsin. Seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol bir tanem. Güven'in, Ali'nin, Gamze'nin, Ebru ablanın da çok selamları var, öpüyorum. T2A10 koğuşundaki hayatımın en güzel armağanı Esmer'im, gözlerinde hayat buldum, ellerini tuttuğumda dünyayı unuttum sevgilim. Varlığınla hayatıma kattığın tüm güzellikler için sana minnettarım, seni çok seviyorum. Sen benim başıma gelen en güzel, en masum tesadüf değil, ömrümün geri kalanında yaşamak istediğim en büyük mucizesin. Bir kalbin atışını değiştiren sesin, bir günün gidişatını güzelleştiren gülüşüm var. Ya işte sen benim her şeyimsin, iyi gece mülteci gülüştüm, yarım gelen mesajımız. Ben Güven, B9 koğuşuna bulunan benim için değerli olan Nuran Gökçen radyo başına. En yakın zamanda sen de yanımızda olacaksın. Gamze bana emanet. Aklın kalmasın, seni çok özlüyoruz. Elbet bir gün çiçeğim. Allah'a emanet ol. T2A10'da Esmer'im, canımın içi ruhumun tamamı adam. Uzaklardasın belki ama dualarında, aklımda ve en önemlisi sol yanımın en derinindesin. Seni özlemek, nefes almak kadar vazgeçilmez oldu. Gözlerim yollarda, aklım sende, kalbim seninle. Ne kadar uzağa gidersen git, ruhum hep seninle. Aynı yerde çok özledim. Hangi mesafeler araya girerse girsin, kalplerimiz bir attığı sürece sen hep benimlesin ama yine de telinin kokusunu, gülüşünü hissetmeyi öyle çok özledim ki sen benim en güzel, yarım gelen mesajımız. Ben Menemen 15'ten Zana Gezer abilerim Hüseyin Can, Ağaç Kanat, Namıder, Saldıray, Diyar Halitoğlu, dostlarım Yusuf, İslam Ergül, Uğur Saygı, Berke Keren, Onur Yıldız, Yahya Şimşek, Çimen Tepeli, Gözlük, Baran Aman kardeşlerime selam olsun. Ben hemen A16'da yatmakta olan canım kanım abim Taner Subaşı, ad günün kutlu olsun, Rabbim özgürce yaşamayı nasip etsin. Selman Subaşı, Ahmet Kaya, Penceresiz Kaldım şarkısı armağan olsun. Menemen A16'da yatmakta olan canım kanım kardeşim Taner Subaşı, doğum günün kutlar, özlem ve hasretle sarılırım, iki gözüm beklenen de özlenensin, Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızdasın abin Resul Subaşı. C1A20'de yatan değerli eşim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Allah biliyor ya, kurban oldum, sana olan sevgimi anlatmaya kelimeler yetmiyor, sen benim en büyük zaafım, kalbimin en güzel yerisin, seni çok ama çok seviyorum kocam, bunu artık anla lütfen. Menemen A16'da yatmakta olan canım kanım abim Taner Subaşı, doğum günün kutlar, özgür

Günlerde görüşmek üzere Aslan abi Murat Aydın. Ben TK1 koğuşundan tahliye oldum abim benim. A1 koğuşunda yatan Aslan abim Samet Kılıç, Allah'ın izniyle seni de almaya geleceğim abican. Özgürlük yakındır elbet, bir gün beklenensin Aslan abim. Ben TK1 koğuşundan tahliye olan Ahmet Fırfır, kadın kapalı B7 yatan Aslan yengem Gamze Maden, A1 koğuşuna yatan Hasan Maden radyo başına. Yenge, Hasan abim seni çok seviyor. Senle yatıp senle kalkıyor. En kısa zamanda kavuşursunuz inşallah. Allah'a emanet olun. Ben Ali, B9 koğuşuna bulunan kardeşim Nuran Gökçen radyo başına. Kardeşim, bu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şu an yanımız. Yarım gelen bir mesaj. Bu kadar gelmiş. Ben hemen A16'da yatmakta olan canım kanım oğlum Taner Subaşı'na. İyi ki doğdun yakışıklı oğlum. Allah'ın bir an önce seni bize kavuştursun, beklenensin oğlum. Yeni yaşında sağlık, mutluluk ve özgürlük diliyorum. Medeni Subaşı. Kadın kapalı C12 koşun olan Dünyam Suna Aka Gündüz. Günlerin saatlerin iyice daraldı, sabırsızlığın zirvede olduğu bir geceden yine sana özlem ve hasretle yazıyorum. Seni çok özledim, bitsin artık bu hasret. Ben bittim sensizlikten. Benden sana benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun, seni çok seven kocan Kaan. Evet, kardeşlerimizin jingle'ını paylaşalım.

0: Murat da gönülden gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kancım seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim.

Ben hemen A16'da yatmakta olan canım oğlum Taner Subaşı'na iyi ki doğdun kalpsizim güzel oğlum. Bu gece de yanımızda değilsin ama elbet bir gün kavuşacağız oğlum seni çok seven annen. Serhat FM seni çok severim bunu hiçbir zaman unutma. Şakran T2 A16 Ahmet Kaya yaşamadın sen. Ben hemen A16'da yatmakta olan Taner Subaşı'na iyi ki doğdun iki gözüm. Doğum günün kutlar bir an önce özgürlüğüne kavuşmanı diliyorum. Beklenen ve özlenensin Cihat abim. Ben hemen A16'da yatmakta olan canım kanım kardeşim Taner Subaşı'na abim. Bu sene de yanımızda değilsin ama Allah'ın izniyle seneye doğum gününde yanımızda olacaksın. Doğum gününü kutluyorum. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmanı temenni ediyorum. Gözlerinden öpüyorum abin Umut Subaşı. T216'da selamünaleyküm kardeşim gecen güzel olsun biz gerekli yerlerle konuştuk umarım dediğin yerindesindir. Allah'a emanet ol abin Murat Altun Terim Müslüm Gürses her şey gönlünce olsun. Ben hemen A16'da yatmakta olan Taner Subaşı'na doğum gününü kutlar Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin dileriz özlenen ve beklenensin isimsiz kardeşlerinden Keleşo. Selamünaleyküm Murat abi ben Selman Subaşı aleykümselam Selman sağ ol kardeşim benim. Ben hemen de yatan abim Taner Subaşı'nın doğum gününü bütün dileklerimle kutlar ellerinden öpüyorum. Rabbim bir an önce onu ve şerefi namusuyla yatan bütün kader mahkumlarına ailelerine kavuşmalarını Rabbimden temenni ediyorum Selman Subaşı. Hemen sayfamızı yenileyim son varsa gelen mesaj paylaşalım. Varsa paylaşacağız sonrasında müsaade isteyeceğiz kardeşlerim. Yok bu kadar. Bakalım bir daha yenileyelim kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Şöyle bir açalım. Evet abi kardeş abla kız kardeşlerim bugünlük bu kadar. Bu saate kadar SMS üzerinden de gelen mesajlarınızı paylaştım. Rabbim hepinize rahatlık versin. Kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Vallahi kardeşim yazmış, Murat abi mesajım okunmadı diye. Hemen onu da okuyalım. Görüldü olunca işte bir daha geri dönüş mahcup oluyoruz. Hemen bunu da okuyalım. Şakran T tipi 3 nolu A20 koğuşuna bulunan canım eşim Timuçin Çürük ve tüm kadar arkadaşlarına selam olsun. Seni çok seviyorum. Ara beni. Seni çok merak ediyorum. Çilem Yıldız. Bugün özgürlüğümü alıp geleceğim. Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana. Sakın ola beni unutma, elbet bir gün. Seni merak ediyorum. Ara beni. Timuçin canımın içi, canım eşin Çilem Yıldız. Evet, hakkı kalmamış oldu kardeşlerimizin. Hoşça kalın.

0: Tahta Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

0: Atak Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

0: Teşekkürler.
1: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
2: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor. İstiyorsunuz.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Hey, Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: kusurum çok, söyle de yapmaya devam edeyim.
1: Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor baş. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor.

0: Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Evime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

0: Orta Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Evime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi.

0: Sakara ve Gurul Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.
1: Allah Allah.

Sakara ve Gurul Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah'a

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.